0: 39. Bölüm.
1: Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alelacele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu.
2: Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
4: Ne yapacağız?
3: Keşke savaşa hazırlansaydık.
5: Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Süfyan? Şimdi halimiz ne olacak?
2: Tek bir kurtuluş çareniz var. O da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın.
3: Sus lanet adam. Senin gibi haini görmedik.
5: Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin.
1: Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler. Ve bundan da Ebu Süfyan'ı sorumlu tutuyorlardı. Hint kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı.
6: Şu ahmak herifi öldürün. Dininden dönen şu adama cezasını verin. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan defetmeyecek misiniz onu?
2: Kes sesini. Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar. Yazıklar olsun size. Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak. Kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvende olacak.
3: Lanet olasıca, senin evin hangimiz alır ki?
2: Harem-i Şerif'e girenler de güvende olacak, kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da.
5: Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi,
3: acele edin. Acele edin, hadi. Acele edin, çabuk.
5: Hadi.
1: Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulü'nden izin istedi.
7: Ya Resulallah, kavminin yanına gidip onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum.
1: Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Sen onlara şöyle söyle. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa o da emniyettedir. Kim kapısını kapatıp evinde oturursa o da emniyettedir. Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. Sekiz yıl önce Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış, kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı. Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler Peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan Peygamberimiz ise kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı taraftan girdi. Başında demirden bir miğfer ve siyah bir sarık vardı. Bu halde dişi devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih suresini okuyordu. O esnada Allah'a minnet duygusu ve tevazusuyla başını öylesine eğmişti ki neredeyse alnı hayvanın palanının orta yerine değecekti. Bir yandan da mübarek dudaklarından hayat ancak ahiret hayatıdır sözleri dökülüyor ve şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım, bizi oradan, Mekke'den çıkarıncaya kadar canımızı alma. İşte bu duygular içerisinde Resulullah Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı.
5: Ey Huber, bizi koru. Bize zarar vermelerine izin verme. Onların hareme girişine müsaade etme.
3: Uzza aşkına, bu ne büyük bir ordu. Hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Çocuklar ve kadınları evlere götürün.
0: Muhammed yılların intikamını almaya geliyor.
4: Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullah'ı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi görecektin?
1: Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı. Tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleriyle iniyordu. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu Peygamberimiz.
8: Allah'ım sana şükürler olsun.
9: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
8: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
9: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
10: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.
8: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
11: Amin. Allah'ım, şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim. Ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum.
12: Amin.
1: Tavaf bitince Peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı.
13: Allahu Ekber Kebira.
14: Allahu Ekber Kebira.
13: Velhamdülillahi Kesira.
14: Velhamdülillahi Kesira.
13: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
14: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
13: La ilahe illallah vahde.
14: La ilahe illallah vahde.
1: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer devirmeye başladı. Hübel, Mena, Lav, Uzza ve diğerleri. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü yere düşüyor. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi.
15: Ey Ebu Süfyan,
0: Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın.
2: Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde "Ey Hübel, yüce olan sensin" diye bağırmıştım. Evet. Meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz.
1: Sonra Allah Resulü eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren Abdüddar oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı.
0: Hadi aç kapıyı.
1: Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören peygamberimiz bunların çıkarılmasını emrederek "Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı" dedi. Ardından Resulullah Kabe'ye girdi. Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da beraberinde girdiler. Kapı kapandı. Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Resulullah iki direk arasında namaz kıldı ve bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu.
9: "Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin?"
12: "Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah."
9: "Sağ ol."
1: Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti Bilal'i çağırarak ezan okumasını istedi. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı.
15: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. Kureyş artık tüm güç ve zorbalığını kaybetmişti. Hazreti Muhammed sükunetle Mekke'ye girmiş, onlarsa kendilerinde bununla mücadele edecek gücü dahi bulamamışlardı. Müslümanların kulaklarında Fetih Suresinin ilk ayetleri yankılanıyordu. "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Men amile haseneten fesurra biha ve amile seyyi'eten fesa'ethu fehuve mu'min.
4: Mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini, insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı, hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır. İmanlı bir insan, sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, "Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur." buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir.

mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler, Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadetlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
3: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince, bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir," diye karşılık vermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
3: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir."
2: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
3: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
2: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية وفي بيتي وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
3: أبو بكر الصديق رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle dua et," buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra ve evimde demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de çok zulmettim ve zulümler yaptım şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde kesiran kebiran, çok büyük zulmettim demek daha uygun olur.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Sensin Hakk'ın Habibi, Muhammed'sin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
2: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki, hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة ثم قال: لا إله إلا الله وحده

sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak, Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة
0: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Kullu kelamin au emrin zi balin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebtar au kâle akta.
3: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli, Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

0: Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
3: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

0: aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أبو إمامة الباهلي'nin رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Kan davası. Hukuku yok sayan cahiliye adeti. Zilkade ayının 25. günü Resulullah ve Müslümanlar hac ibadetini ifa etmek üzere Medine'den yola çıkmışlardı. Kafileye yoldan katılanlarla birlikte binlerce kişi tekbir ve telbiyelerle bir pazar günü Mekke'ye geldiklerinde Zilhicce'nin 4'ü olmuştu. Perşembe gününe kadar Mekke'de kalan Resul-i Ekrem önce Mina'ya, daha sonra da Arafat'a gitti. Devesine binerek Urene Vadisi'nin ortasına geldi. Vadide toplanan büyük bir kalabalık heyecanla onu bekliyordu. Allah Resulü veda hutbesi olarak bilinen konuşmasında onlara şöyle seslendi. Kanlarınız ve mallarınız size şu Arafat gününüzle, şu Zilhicce ayınızın, şu harem beldenizdeki saygınlığı gibi saygındır. Bilesiniz ki cahiliye dönemine ait bütün işler ayaklarımın altındadır. Cahiliye döneminin bütün kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da İbni Rebiya'nın kan davasıdır. Allah Resulü böylece kan davası olarak bilinen ve neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu kanlı töreyi ayaklarının altına aldığını ilan ediyor, oradakilere tebliğ ettim mi diye sorarak hem dinleyenleri hem de Yüce Allah'ı sözlerinin şahidi kılıyordu. Henüz küçücük bir çocukken Huzeyl kabilesi tarafından öldürülen amcasının torunu İyas bin Rebiya'nın kan davasını kaldırarak da işe önce kendi akrabalarından başlıyordu. İyas, Huzeyl kabilesinin bir kolu olan Sa'd oğullarında süt annesinin yanındaydı. Bu esnada Sa'd oğullarıyla Kinane kabilesinin bir kolu olan Leys oğulları arasında savaş çıkmıştı. Savaşta çadırların arasında emeklemekte olan İyas'a bir taş isabet etmiş ve İyas vefat etmişti. İşte bu hadise sonucunda ortaya çıkan kan davası, Efendimizin ortadan kaldırdığı ilk kan davasıydı. Aslında o, veda hutbesinin çok daha öncesinde Medine'de güçlü bir sosyopolitik birlik kurmakla kan davasına en büyük darbeyi vurmuş oluyordu. Zira cahiliye döneminde merkezi otoriteyi temsil eden bir devlet anlayışı gelişmediğinden kan bağı esasına dayalı bir kabile düzeni hakimdi. Ve öldürme suçunun cezasının uygulanmasında çoğu kez keyfilik ve şahsi intikam esasına dayalı aşırılıklar söz konusu oluyordu. Öldürülenin kanının öcünü alma kutsal ve onur kazandıran bir görev sayıldığından, güçlü kabilelerin bazen öldürülen bir üyesine karşılık zayıf kabileden birden fazla kişiyi öldürdüğü oluyor, zayıf kabilelerse diyete razı ediliyordu. İşte Allah Resulü, suçlara şahıslar eliyle keyfi cezalar verilmesini engellemek ve cezaların adil yargılama sonucuna göre verilmesini sağlamak gibi işlevler üstlenen hukuka dayalı bir yönetim sistematiği kurmak suretiyle kan davalarını besleyen siyasi ve sosyal yapıyı işlevsiz kılıyordu. Mesela Medine'de bulunan Yahudi kabilelerinden Nadir kabilesi, Kurayza kabilesinden daha üstün görülürdü. Bu yüzden Kurayza'dan bir adam Nadirli birini öldürdüğünde o da öldürülür, fakat Nadir'den bir adam Kurayza'dan birini öldürdüğünde 100 ölçek hurma verirdi. Ancak Allah Resulü'nün Medine'ye hicret edip bir site devleti kurmasından sonra davalar kendisine arz edilmeye başlanmış, o da bizzat Yüce Allah'ın emriyle bu çirkin cahiliye adetini kaldırarak hükümlerin ve müeyyidelerin adalet sınırları içinde olmasına çalışmıştır. Kan davası sadece siyasi ve hukuki boşluklarla izah edilebilecek bir cezalandırma yolu değildir. Her şeyden önce gözleri ve gönülleri kör eden bir intikam ve üstünlük algısı hastalığıdır. Kandan başka hiçbir şeyin gideremeyeceğine inanılan azap verici bir susuzluktur. Arazi ve sınır anlaşmazlıkları, miras paylaşımı, ırza geçme, husumet, hatayla öldürme, kız kaçırma, kadına yönelik cinsellik odaklı namus anlayışı ve törelere karşı gelme gibi sebeplerle öfke dolan kalpte nefret duyguları filizlenir hemen. Erken tedbir alınmadığında nefret büyüyerek kine, kin de intikam hırsına dönüşür. İntikam bir yangın misali yayılırken hatadan geri dönmek artık mümkün değilmiş gibi görünür. İşte böyle durumlarda öfke kıvılcımının intikam ateşine dönüşmesini önlemek en güzelidir. Zira intikam ateşi bir kez toplumsal bir yangına neden olduğunda artık onu söndürmek hiç de kolay değildir. Bu nedenle İslam daha en baştan öc alma duygusunu bambaşka bir yöne çevirir. Öc alma işini insanın elinden alarak mağdur edilen insan adına Allah'ın uhdesine verir. Kulları adına onların hakkını almak için en güçlü intikam alıcı olan Allah Teala, yeryüzünde işlenen hiçbir suçu veya haksızlığı karşılıksız bırakmaz. Kimi zaman dünyada alınsa da ilahi intikamın alınacağı asıl yer ahirettir. Ve Peygamberimizin bildirdiği üzere kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilirken ilk olarak kan davaları görülecektir. Allah Teala yapılan hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmayacaktır. Öyle ki Peygamber Efendimiz, "Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır." buyurarak, kıyamet gününde hakların sahiplerine iade edileceğini bildirmiştir. Efendimizin bu teşbihi, mükellef olmayan hayvanlara dahi bu kadar ince bir muhasebe yapılırken, insanların karşılaşacağı muamelenin ne kadar adil olacağını göstermektedir. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun nidasıyla müminleri kin ve intikamdan uzak durmaya davet eder İslam peygamberi. Allah'ın en nefret ettiği insanın husumette sınır tanımayan kimse olduğunu hatırlatır onlara. Husumeti sürdürmen sana günah olarak yeter uyarısında bulunur. Hayatı boyunca asla kişisel intikam peşinde koşmayarak müminlere örnek olan Hazreti Peygamber, husumeti sürdürmek bir yana, kişinin kendisine yapılan kötülüğe dahi kötülükle karşılık vermemesini şu sözlerle öğütler. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin. Kuşkusuz kan davası yalnızca öc alma duygusuyla geliştirilen basit bir tepki değildir. O aynı zamanda toplumsal ve kültürel gerçeklerle de yakından ilgilidir. Zira kişiyi kan gütme adetini sürdürmeye zorlayan en önemli unsur, aynı zamanda kan davasını sıradan bir cinayetten ayıran, yanılsama sonucu oluşan ortak sorumluluk ilkesidir. Buna göre aile veya sülale fertlerinden birine karşı işlenen suç, bütün aile ve sülaleye karşı işlenmiş sayılır ve suçlunun ailesine mensup olmak, cezalandırmak için yeterli sebep kabul edilerek misilleme cihetine gidilir. İslam tam da bu noktada bu ortak sorumluluk ilkesini nihayete erdiren şu hükmü getirir. Hiç kimse bir başkasının suçundan sorumlu değildir. Bilesiniz ki cana kıyan kişi ancak kendi işlediği cinayetten sorumludur. Hiçbir baba oğlunun cinayetinden sorumlu tutulamaz. Hiçbir oğul da babasının cinayetinden sorumlu tutulamaz. İslam böylece suç ve cezayı şahsileştirir. Aşiret ve akrabalar arası ortak sorumluluk ve cezalandırma anlayışına kesin bir son verir. Suç işleyen kimsenin ancak işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırılabileceğini bildirir. Suç ve cezanın denkliğini ifade eden kısas da işte buradan gelir. Adaleti temin ettiği ve masum hayatları koruduğu için Kur'an'da kısasta hayat vardır buyrulur. Ancak Allah Teala'nın rahmeti ve hafifletmesiyle mağdurun yakınlarına kısastan vazgeçip kan bedeli, diyet, tazminat isteme hakkı verilir. Eğer öldürülen kimsenin yakınları kısas hakkından vazgeçip diyete razı olurlarsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldürülen kişiye gereken diyeti zorluk çıkarmadan ödemelidir. Ayrıca kim yakınını öldüren katili karşılıksız olarak affederse, bu davranışı günahlarına kefaret olacak, onun asıl mükafatını vermeyi de bizzat Yüce Allah üstlenecektir. Böylece suç ve cezanın denkliğini ifade eden kısasla suçun tazminata bağlanmasını ifade eden diyet anlayışı, aileler ve aşiretler arasında nesiller boyu süren kan davalarını önleyen, ortak görev anlayışını sona erdiren bir role sahip olmuştur. İslam daha önce de insanlar arasında bilinen bu cezalandırma usulünün eşitlik, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde uygulanmasını temin edecek esaslar getirir. Ancak kısas ve diyet cezalarında daha üstün bir çıkış yolunu da ısrarla önerir. Bağışlayarak cezadan vazgeçmek. İşte burası affetme erdeminin adalet erdeminden öteye geçtiği yerdir. Burası tam da ihsan mertebesidir. Zira işlenen suça karşılık ona denk bir ceza vermek adalettir. Ancak cezalandırmaktan vazgeçmek adaleti de aşan bir erdemdir. Affetmek bu yüzden zor fakat yapılmaya değer bir iştir. Bu sebeple özellikle muttakilerin yani Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanların sahip olduğu bir erdemdir bu. İslam, insanlar arası suçlara yönelik af yetkisini hakkı çiğnenen mağdurun kendisine veya bu mümkün olmadığında yakınlarına verir. Mümin bir haksızlığa uğradığında ya hukukun eliyle suça denk bir ceza ister yahut bundan daha hayırlı olan af yolunu seçer. Ancak Resul-i Ekrem bir haksızlığa uğrayan müminin buna misilleme yapma hakkının olmadığını söyler. Zira misilleme yapmak hem toplumda kargaşa ve düzensizlik çıkarabilir hem de haksızlığa uğrayan kişi suçluya kendi gördüğü zarardan daha fazlasını vermek suretiyle mazlumken zalim durumuna düşebilir. O yüzden affetme kararı mağdurun kendisine veya yakınlarına, suçluların cezalandırılması suretiyle adaletin gerçekleşmesi ise hukuki müesseselerin yetkisine verilmiştir. Kişi yakınının öldürülmesi veya yaralanması durumunda üç yoldan birini seçmekte serbesttir buyurur Hazreti Peygamber. Ya hukukun eliyle suça denk bir müeyyide yani kısas ister, ya kan bedelini kabul eder yahut karşılıksız affeder. Kim bu üç yoldan birine başvurduktan sonra vazgeçip başka birine dönüş yaparsa artık o kimseyi içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi bekler. Bütün hayatı boyunca asla kişisel intikam peşinde koşmayan, hatta canına kastedenleri dahi tereddütsüz bağışlayan Allah Resulü, kendisine arz edilen kısasla ilgili her davada affetmeyi teşvik ederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini üç kere, yüzünü üç kere, kollarını üç kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da üçer defa yıkar. Sonra, işte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse, kötülük etmiş ve zulmetmiş olur buyurur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacerül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güveniliri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacerül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman, hepimiz, o kimse

güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen Allah için sükût etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz, kişi için ne kadar önemli ve değerliyse, davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız? Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin, aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği, incitmeyen ve bundan daha kamil olan, incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi

İslam'dan çekin. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

0: Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
3: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: حذيفة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
0: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Bi'sel abidu abidun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abidu abidun hawan yudillu.
4: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan

0: veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek, dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum," cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım," buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
3: عاصم الأحول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın dedim. Seni de dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi dedim. Evet, senin için de diledi dedi ve şu ayeti okudu. Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وفي رواية أبي داود تشفع
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.
3: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. 1 rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ahlak kavramı. Sözlük anlamı. Arapça kökenli olan ahlak kelimesi, halaka maddesinden türeyen ve yaratma, yaratılış, din veya yaratılmış gibi manalar taşıyan halk ile aynı kökten gelen hulk veya huluk kelimelerinin çoğulu olup huy, seciye, tabiat ve din anlamlarına gelir. Halk kelimesiyle aynı kökten gelen huluk kelimesi huy, seciye, tabiat, din ve yaratılış anlamlarına geldiğine göre ahlak kelimesinin huylar, seciyeler, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler anlamında kullanıldığı da açıktır. Hulk kelimesiyle halk kelimesi aynı kökten gelse de, halk beden gözüyle görülebilen biçim, şekil ve suretler, hulk ise gönül gözüyle algılanabilen manevi olgular hakkında kullanılmaktadır. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde huluk, karakter ve davranış biçimini ifade etmektedir. Yine aynı kökten gelen halak kelimesi, insandaki ahlaki erdem anlamı taşır. Nitekim, onun ahirette bir erdemi, nasibi yoktur ayeti kerimesindeki kullanım bu anlamdadır. İslam ahlakı kaynaklarında huluk ve ahlak terimleri, genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve rezillikleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. İyi huylar ve faziletli davranışlar, kısaca iyi ve güzel ahlak anlamında, hüsnül huluk, mehasinül ahlak, mekarimül ahlak, el ahlakul hasene, el ahlakul hamide gibi terimlerle, kötü huylar ve davranışlarsa kötü ve çirkin ahlak anlamında su'ul huluk ve el ahlakuz zemime veya el ahlakuz seyyie gibi terimlerle ifade edilmiştir. Ahlakın terim anlamı. İslam alimlerince ahlak kavramına çeşitli anlamlar yüklenmesine rağmen, bunlar içinde kullanımı en yaygın olan İmam Gazali'nin vermiş olduğu anlamdır. Aslında bu anlam Gazali öncesi İbn-i Sina ve İbn-i Miskeveh tarafından daha önce kısa bir biçimde verilmiştir. İmam Gazali tarafından geliştirilen bu tanım şöyledir. Ahlak, insanda yerleşen ve hiçbir fikri zorlamaya gerek kalmadan davranışların kolaylıkla ve rahatlıkla oluşmasını sağlayan bir melekedir. Bu tariften ahlakın bir meleke olduğu anlaşılmaktadır. Meleke ise, nefiste iyice yerleşen yatkınlıklar demektir. Mesela her biri birer meleke olan cömertlik, yiğitlik, iffet, haya gibi meziyetler, bazı insanların doğuştan getirdiği özellikler olup, ölene kadar da o insanla beraber bulunur. Bu nedenle cömert bir insanın malı mülkü yok olup fakirleşse bile cömertlik melekesi kaybolmaz. Aynı şekilde kendisinde cömertlik özelliği bulunmadığı halde herhangi bir korku, ümit, riya veya etrafındakilerden utanma gibi bazı iç ve dış tesirlerle kesesini açan kimsenin bu durumu cömertlikle izah edilemez. Kısaca Cürcani'nin de ifade ettiği gibi, İçinde büyük bir cömertlik arzusu bulunduğu halde verecek parası bulunmayan kimseye cimri denilemeyeceği gibi, ortada göz koyacağı bir mal bulunmadığı için aç gözlülüğü ortaya çıkmayan tamahkar kimseye de iffetli denilemez. O halde ahlakın en temel özelliği insan tabiatına iyice yerleşmiş bulunmasıdır. Ahlakın konusu ressam, demirci ve makinistin yaptıkları gibi cansız veya dış varlıklar değildir. Koyun ve davar sürüleri besleyen bir çiftçinin işine de benzemez. O doğrudan doğruya insanı konu alır. İnsanı bütün varlıkların en üstünü haline getirmek ister. Bu sebeple ahlak, insan hayatı için büyük önem taşır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir davranışın ahlaki bir nitelik kazanabilmesi için, öncelikle onu yapan kimse tarafından bilinçli olarak seçilmiş şekillenmiş, sabit bir karakterin ifadesi olmasıdır. Kur'an'da ahlak kavramı. İnsanoğlu gerek yaratıcısına karşı, gerekse yaratılmışlara karşı bir takım görev ve sorumluluklar taşır. İnsanın yaratıcısına karşı görev ve sorumlulukları temelde iman ve ibadet esasları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu esasları yerine getirme görevi, ahlaki olmaktan çok, dini bir karakter taşımaktaysa da, iman ve ibadet esaslarının çok önemli ahlaki fonksiyonları da vardır. Çünkü bu görev ve sorumluluklardaki temel amaç, başkalarına karşı olan yükümlülüklerinde insanı duyarlı hale getirmek ve onu ruhsal yönde eğitmek ve yüceltmektir. Temel ahlaki sorumlulukları, yaratılmışlarla kurduğu ilişkilerde ortaya çıkan insanın, varlık dünyasıyla olan ilişkilerde ahlaki olanı gerçekleştirebilmesi için, önce kendisinin ahlaki erdemliliğe ulaşması, yani güzel ahlakla bezenmesi gerekir. Belli bir sosyolojik düzen içerisinde hem cinsleriyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarını gidermek, can ve mal güvenliğini korumak ve içinde bulunduğu hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için çevresiyle işbirliği yapmak zorundadır. Bunun da temel şartı cemiyeti meydana getiren fertlerin birbirine olan güveni ve bağlılığıdır. Bu nedenle insanlar arasında sağlıklı sosyal münasebetler kurulabilmesi için önce bu münasebetleri düzenleyen kurallara ihtiyaç vardır. Aslında bütün cemiyetlerde bulunduğu ve varlığı müşahede edilebileceği halde yazılı olmayan bu kaideler en geniş anlamıyla ahlak prensipleridir. Dayandığı esasların sağlamlığı yanında fertleri tarafından ortaklaşa benimsenip yaşandığı ölçüde toplumları ayakta tutacak olan bu prensipler, din ve ahlak karşıtı felsefi cereyanlar arasında bile mevcuttur. Zira müşterek idealleri uğrunda onlar da birbirine inanmak, güvenmek, kenetlenmek zorundadır. Bu da bir şekilde ahlak kurallarının vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Burada ahlakın dine dayanıp dayanmadığı sorgulanabilir. Bir başka deyişle, dini bir tarafa bırakarak insanların veya toplumların atalarından gördüklerini yapmakla yetinmesi ya da daha çıkarcı bir felsefe sistemine göre hayatını sürdürmesi ahlakın yerini tutmaz mı? Hemen belirtmek gerekir ki İslam ahlakı öncelikle kitap ve sünnete dayalı, akli ve hayati gerçeklere uygun kurallar bütünü olarak insanın dünya ve ahirette kurtuluş ve mutluluğunu sağlayan en sağlam ve en mutedil teoriye sahiptir. Çünkü genelde ahlak teorileri ancak aydın ve bilgin olan az sayıda insanlar tarafından bilinir. Halk çoğunluğu bu sistemlerin teorik sistematiğini bilmez bilemez. O halde bu çoğunluğun ahlaki davranışları da temelsiz ve amaçsız kalır. Toplumların binlerce sene evvelki yaşayışlarını bugün aynen tekrar etmek imkansız olduğu için ahlak felsefeleri sürekli tartışma konusu olan birer teori halindedir.

ve insanlık ilerledikçe teoriler birbirini kovalar, üzerlerinde her zaman şüphe bulutları dolaşır. Halbuki toplumsal ve bireysel ahlaki davranışlar şüpheden uzak kurallara dayanmalıdır. Diğer taraftan felsefeler yalnız akıl ve muhakemeye dayanır. Zihnin bir ürünü olan fikirler ve önermelerle kıyaslar kurarak çıkarımlar yapar. Tabiat olaylarında deneylere başvurur. Dinler ise vicdanlara ve duygulara hitap eder. Mutlak ve kesin emirler verirler. Çünkü fertleri ve toplumları sürüklemek ve harekete geçirmek için şüpheli değil, kesin emirler lazımdır. Ayrıca ahlak felsefesinin bir kısmı bedeni haz ve lezzetlere, çıkar ve fayda gibi ilkelere dayanır. Bu görüşler insanı bütünüyle tatmin etmekten uzaktır. Basit bir inceleme sonunda hepsinin çelişkiye düştüğü görülür. Ahlaksa yüksek bir ideal olarak insanı bütünüyle kavrayan, maddi ve manevi alanda tatmin eden yüksek, değişmez ilkelere dayanmalıdır. Bu ideal ise ancak din olabilir. Dine yabancı olan ahlak fakirleşir, zenginliğini ve genişliğini kaybeder. Din, insanoğlunun her türlü davranışının yaratıcı tarafından bilindiğini ve amel defterine kaydedildiğini bildirir. Bu sayede hiçbir kontrol mekanizmasının kontrol edemeyeceği kadar ilahi bir gözetim ve denetim mekanizması oluşmuş olur. İslam ahlakının temel kaynağı Kur'an ve onun ışığında oluşan sünnettir. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine sorulan bir soru münasebetiyle Hazreti Peygamber'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle İslam ahlakının kurumsal temeli Kur'an, örnek şahsiyeti ve kurumsal kimliği de sevgili Peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim ihtiva ettiği diğer konular gibi ahlak konularını da herhangi bir sistematik ahlak kitabı tertibinde ele almamakla birlikte, bir bütün olarak bakıldığında eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte prensipler ve uygulamalara işaret etmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çoğul şekliyle ahlak kelimesi geçmediği halde, onun tekili olan huluk ve halk kelimeleri geçmektedir. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir ayetinde adet ve gelenek, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde de terim anlamıyla ahlak anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim ahlak konusunu sadece teorik bir kavram çerçevesinde ele almamış, bilakis amel kelimesi gibi şemsiye bir kavram kapsamında birçok ahlaki davranışa dikkat çekmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir, takva, hidayet, sırat-ı müstakim, sıdk, amel-i salih, hayır, maruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi iyi ahlaklılık, İsm, dalal, fahşa, münker, bağı, israf, fısk, fücur, hatiye, zulüm gibi kötü ahlaklılıkla aynı veya yakın anlam ifade eden birçok terim vardır. Hadislerde ise bu terimler yanında ahlak ve hulk kelimeleri de kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ahlak olgusuna yapılan atıflarda insanoğlunun dengeli bir hayat tarzını benimseyip bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarını da karşılaması, kısaca ruhsal ihtiyaçlarına öncelik vermesinin daha hayırlı olacağı bildirilmiştir. Örneğin Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiği malda ahiret yurdunu gözet ama dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de insanlara öylece ihsanda bulun. Kasas Suresi 77. Ayet. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun üstün ruhi yönü yanında topraktan yaratılan bir beşer yönü olduğu hatırlatılır. Tabii ki bu durum ahlaki bakımdan da çift kutuplu bir varlık olması sonucunu doğurur. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, insan benliğini zaaflarla olduğu kadar takva yani sorumluluk bilinciyle de donattığını, benliğini kötülüklerden arındıranın kurtuluşa ereceğini, karartıp kirletenin de hüsrana uğrayacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların yok oluş sebepleri arasında bu toplumlardaki ahlaki yozlaşmaya ve bozulmaya değinerek bir takım uyarılarda bulunmuştur. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Lut aleyhisselamın kavminin helak sebebinin ahlaksızlık olduğunu şöyle haber vermektedir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o

0: O bir zamanlar kavmine şöyle demişti: "Siz bu çirkinliği mi yapıyorsunuz? Sizden önce alemlerden hiçbiri böyle bir şey yapmamıştır. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Muhakkak siz haddi aşmış azgın bir kavimsiniz. Üzerlerine bir azap yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nasıl oldu." Araf suresi 80-84. ayetler. Bir toplum kendilerinde bulunan ahlaki meziyetleri değiştirip isyana dalmadıkça Allah onların elindeki nimetleri değiştirmez. Yine bir toplum bozulur, kötülük, çirkinlik ve bozgunculuğa dalıp isyan ederse Yüce Mevla'da lütfettiği nimet ve imkanları ellerinden alır ve onları perişan eder. Böylece güçlerini kaybeder, küçülürler. Bu durum Yüce Mevla'nın sosyal yasalarındandır. Sağlam ahlak ve karakter sahibi milletler güçlü ve müreffeh olmuşlardır. Karakterleri bozulunca zayıflamış, perişan duruma düşmüşler, başka milletlerin egemenliği altına girmişler ve sonunda Yaradan'ın cezasını hak etmişlerdir. Bu onların mahvolması ve egemenliklerini kaybetmesi demektir. Allah Teala bu duruma işaretle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Bu böyledir. Zira bir millet kendilerinde bulunan güzel meziyeti değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Allah işitendir, bilendir." Enfal suresi 53. ayet. Ahlak prensiplerine aykırı davranışların sebep olduğu tabii ve fiziki zararlar, sosyal ve manevi sıkıntılar İslam'da ahlaki müeyyide sayılmaz. Dolayısıyla kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Her ne kadar dünyevi musibetlerin günahlar için kefaret sayılacağına dair bazı hadisler varsa da bu, ahlaki fenalıkların doğurduğu musibet ve zararın mecburi bir sonucu değil, musibete uğrayan kişinin bu durumdayken gösterdiği sabır, rıza, tevekkül gibi müsbet tavırlarının karşılığıdır. Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdikten sonra küfre sapan topluluğun Allah'ın rahmetinden uzak kalacağı bildirilmiş ve bunlardan sadece tevbe edip hallerini düzeltenler istisna edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, güzel davranışların fert ve toplum hayatına maddi ve manevi faydaları, çirkin davranışların da zararları üzerinde durmuştur. Allah Teala, "Şükrederseniz nimetlerimi artırırım" buyurmuş, güzel amel işleyenler için bitmek bilmeyen bir mükafat olduğunu bildirmiştir. Ancak İslam ahlakı faydacı bir yaklaşımdan hareketle kişi için sadece cenneti ve güzel nimetleri esas almamış, aksine Yüce Mevla'nın rızasını her şeyden üstün tutmuştur. Kişinin tüm davranışlarının ardında taşıdığı niyete bakmış ve ona göre kişiye paye vermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ayrıca, "Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve nefret sokmak ister" buyurarak, insanların saadetini engelleyecek şeylere de dikkat çekmiştir. Ve her kim kötü amel işlerse veya Yüce Mevla'yı anmaktan yüz çevirirse, onları kötü bir sonun beklediğini haber vermiştir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Barışın anahtarı, selamlaşma. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra, insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Esselam, cennetin bir adı Darüsselam'dır, esenlik yurdudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır demişti. Hazreti Adem'in Esselamu Aleykum'una karşılık melekler Aleykesselam ve Rahmetullah şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler zımnen aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını, yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, selamı yayınız talimatı olmuştur. O bununla farklı unsurlardan oluşan Medineliler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek taatisinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak birbirimize pozitif enerji yüklemektir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevleri arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya merhaba kızım diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani yanına geldiğinde onu merhaba Ümmü Hani diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber oyun oynayan çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş. Esma binti Yezid'in haberine göre de kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde ölülere de selam vererek Allah'ın rahmet ve esenliği

Nin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde, çok katlı apartmanlarda, aynı mekanda yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde, birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi, komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden, kapı komşumuzun hastasından, ölüsünden haberdar olmadan, üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde, kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız. İşte selam, bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzuvları gibi gören bir dinin, huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini dilemeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız, aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili Peygamberimiz de muhatap üzerinde doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer. Ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygıysa anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez." Hasan bin Ali şöyle demiştir: "Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?" Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi," dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müferridun öne geçti," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır." Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır, senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor. Her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
4: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti der ve sözlerine şöyle devam eder. Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yer hamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed, karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız?
2: Keşke savaşa hazırlansaydık.
4: Allah'ım, sana şükürler olsun.
5: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kâfirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
4: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
5: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
6: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer devirmeye başladı. Hübel, Mena, Lav, Uzza ve diğerleri. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı.
0: 140. Bölüm.
6: Mekke fethedilmişti. İnkarcıların bazıları harem civarına toplanmış ne olacağını gözlerken, bazıları canını kurtarma derdindeydi. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in kardeşi Haris bin Hişam'dı. İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini öğrendiğinde, arkadaşı Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine sığındılar.
7: Kim o?
1: Ben Haris bin Hişam. Yanımdaki de Abdullah bin Ebu Rebiya.
7: Hayırdır Hişam? Ne işin var senin burada?
1: İçeride konuşabilir miyiz?
7: Tabii, buyurun.
1: Sağ ol.
7: Neler oluyor Haris?
1: Muhammed şehri istila etti. Hakkımızda ölüm emri çıkarmış. Aklıma sığınabileceğim bir tek sen geldin. Sen onun amcasının kızısın. Sen bizi himaye edersen canımıza kıymaz. Akrabalarına bu kadar iyiliği çok görmezsin herhalde.
7: Sakin ol. Muhammed size zarar vermez.
1: Ben bugüne kadar onun en amansız düşmanıydım. Abim de öyle. Şimdi bana nasıl muamele etmesini bekliyorsun?
7: O çok merhametlidir. Sizi cezalandırmayacağını düşünüyorum. Üstelik senin insani özelliklerini hep takdir etmiştir. Sen inadın dışında iyi bir adamsın. Dürüst ve cömertsin.
1: İnadın mı?
7: Evet. Muhammed'i yıllardır tanıyorsun. Onun yalancı olmadığını anlamış olman gerekir.
1: Neyse, sen bizi imayene alıyor musun? Almıyorsan başka bir çözüm bulmam gerek.
7: Alıyorum. Endişelenme. İçerideki odaya geçin ve oradan çıkmayın. Benim evimde size hiçbir şey olmaz.
1: Bu iyiliğini unutmayacağım. Kim geldi?
7: Öğreniriz şimdi. Kim o?
8: Abla, ben Ali.
1: Kesin bizi almaya geldi.
7: Bir şey olmayacak, sakin ol.
8: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
7: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
8: Ama abla...
7: Ben onları himayeme aldım.
8: Bunu nasıl yaparsın?
7: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemde. Sok kılıcını kınına. Bu yaptığını Resulullah'a bildireceğim. Benim himayemde olan insanların üzerine yürümek neymiş onu anlatırsın.
6: Ümmü Hani dediği gibi peygamberimize kardeşi Ali'nin yaptıklarından şikayet edince peygamberimiz, bu Ali'ye yakışmamış. Senin himaye ettiğini biz de himaye ederiz. Senin eman verdiğine biz de eman veririz dedi. Müzik. Ümmü Hani geri dönerek durumu anlatmaya başladı.
7: Resulullah size eman verdi.
1: Bana da mı?
7: İkinize de.
1: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
7: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
1: Oğlan abi, sen aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
7: Evet.
1: Beni bağışladı mı?
7: Evet.
1: Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben yıllardır ona ve onun arkadaşlarına kan kusturdum. Bedir'de, Uhud'da üzerlerine yürüdüm. En yakınlarını öldürdüm.
7: Peygamberimiz çok merhametlidir.
1: Bu sıradan bir insanın gösterebileceği bir merhamet değil ama. İnsan kin tutan bir varlıktır. Düşmanlarına bu kadar kolay merhamet göstermez. Nasıl oluyor da beni bağışlayabiliyor?
7: Çünkü o sıradan bir insan değil Hişam. O bir peygamber. Allah'ın seçilmiş kulu.
1: Şu hareketlerinden sonra ben de buna inanabilirim. Muhammed'e bir özür borçluyum. Sana da şükran. Teşekkür ederim Ümmü Hani. Beni ortada bırakmadın. Sen de efendinde bana merhametli davrandınız.
6: Haris bin Hişam bunun ardından Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Kalbinde yeni kıvılcımlanan bu duyguyu konuşmak, şüphelerinden tamamen arınmak istiyordu. Gittiğinde Mekke eşrafından birkaç kişiyi Ebu Süfyan'ın etrafında Hazreti Muhammed'in Kabe'ye girişini seyrederken buldu.
1: Demek Kabe'ye girdiler.
3: Evet, geldiler ve şehrimizi istila ettiler. Babam ne kadar şanslı bir adammış ki bu günleri görmedi.
1: Burası onların da yurdu. Zamanında biz onları buradan sürdük.
3: Bütün putlarımızı yıktı. Kabe'nin içindeki tüm kutsal eşyaları fırlatıp attı. Bugün matem günü. Bugün Mekke'nin en kötü günü.
1: Belki de doğru söylüyordur.
3: Vah başımıza gelenler. Haremin dokunulmazlığı ortadan kalktı. Bütün şerefimiz çiğnendi. Kabe'nin üzerine çıkmak bu kara köleye mi kalacaktı? Bu günleri de mi görecektik?
9: O adam kim?
3: Bilal bin Rebah.
9: Ebu Bekir'in azat ettiği köle mi?
3: Ta kendisi.
1: Allah bunun olmasını istemeseydi mutlaka bu durumu değiştirirdi. Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
10: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
1: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
10: Başka ne olabilir ki? Hangi insana Allah bu kadar yardım eder? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir. Aklımızdan geçenleri bile biliyor.
6: Haris bin Hişam bir müddet sonra peygamberimizin yanına giderek onu selamladığında, peygamberimiz onu memnuniyetle karşıladı. Onun bu samimi yaklaşımı Haris'i daha da etkilemişti.
1: Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum.
6: Peygamberimiz ona, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Senin gibiler İslam'a karşı ilgisiz kalmamalı dedi.
1: Vallahi İslam gibisine ilgisiz kalındığını görmedim.
6: Peygamberimiz Kabe'den çıkınca etrafında korkuyla ne diyeceğini bekleyen insanlara hitaben şöyle dedi. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur. Haberiniz olsun, mal veya kandan, cahiliye devrinde anılıp zikredilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe hizmeti bunun dışındadır. Ey Kureyş cemaati! Allah size cahiliye gururunu, babalarınız ve soylarınızla büyüklenmeyi yasaklamıştır. Bütün insanlar Adem'dendir, onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu anlamdaki ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınan.

0: yanınızdır. Allah her halinizi bilir. O her şeyden haberdardır. Resulullah Mescid-i Haram'ın avlusunu dolduran geniş kalabalığı manalı bir bakışla süzdükten sonra, "Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu.
1: "Biz seni tanıyoruz. Sen akraba haklarını gözetir, mazluma yardım eder, hatalarına pişman olanları bağışlarsın. Bundan dolayı bize merhametle muamele edeceğini düşünüyor, iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın diyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız."
0: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi: "Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz."
2: "Bizi affettiğini mi söyledi?"
3: "Evet, serbestmişiz.
4: Hepimizi kılıçtan geçirecek diye korkuyordum."
5: "Hak etmedik de değil hani.
3: Biz ona inananları dinlerinden döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kimisi bizim yaptığımız işkencelerin altında öldü. Kimisi boykot ettiğimiz yıllarda açlık ve susuzluktan ruhunu teslim etti. Sonra evlerini barklarını bırakıp buradan gitmek zorunda kaldılar. Biz onların kalan mallarını satarak kendi mülkümüzü genişlettik. Sonra o mallarla ona karşı ordular hazırladık. Orada da bir sürü arkadaşını öldürdük. Şimdi bizi affettiğini mi söylüyor? Olacak iş değil."
6: "Ne kadar da âli cenap bir davranış bu. Bana söyler misiniz? Hangimiz onun bu durumunda olsak karşımızdakini affederdik?"
7: "Ben affedemezdim. Yıllar evvel şurada namaz kılarken sırtına yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını yığmıştık. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüş, türlü hakaretlerle onu taciz etmişti. Biz de olan bitene gülüyorduk. Şimdi muzaffer bir ordu komutanı var karşımızda. İstediğini yapmaya muktedirken bizi affetmeyi seçiyor. Bunu aklım almıyor. Sıradan bir insan bu kadar bağışlayıcı olamaz."
4: "Senin büyüklüğünü kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadın bize Muhammed. Önünde saygıyla eğileceğiz ve liderliğini kabul edeceğiz. Keşke namusumuzla savaşsaydık ama Mekke'nin kaderine bu yazılmış. İtiraz dahi edemeden teslim olmak."
5: "Medet umduğumuz onca putu harap ettin. Dinimizi ayaklar altına aldın. Artık atalarımızın geleneklerini yaşatamayacağız. Bizi çiğneyip çiğneyip tükürdün. Kureyş'i bitirdin.
6: Artık bir karar vermek zorundasınız. Muhammed sizden bağlılık göstermenizi bekliyor. İtiraz eden varsa şimdi öne çıksın. Değilse ebediyen bu hakkını kaybetmiş olacak."
3: "Haklısın. Onun merhametinin sınırlarını zorlamamak lazım. Eğer affedildiyseniz onun buradaki hakimiyetini kabullenmeniz gerekiyor."
0: Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Kureyş dışındaki Arap kabileleri de Mekke fethedilince İslam'a girmeye başladılar. Resulullah konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine bağlılık yeminlerini kabul etti. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi

0: ve sellem, münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. İbn Mesud, İbn Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İffet ve haya, imanın ve öz saygının eseri.

0: Ebu Mesud'un naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İman 70 küsur parçadır. Haya da imandan bir parçadır. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir. Haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir. Selman'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Yüce Rabbiniz haya sahibi ve cömerttir. Kulu dua etmek için ona ellerini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da almasa da iffetli bir şekilde istesin. İmran bin Husayn'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah yoksul olmasına rağmen iffetli, çoluk çocuk sahibi mümin kulunu sever. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle derdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ne biliyorsun, belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur dedi.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan

0: kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler, sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler, en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Enes'ten radıyallahu anh

0: Rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Talha bin Ubeydullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal! Benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu buyurur.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرٌ
1: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş

0: mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zalim de olsa, mazlum da olsa, mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı.
1: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo, 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç, bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm kanaat ve tok gözlülük. En son kaldığımız hadis 534 nolu hadis. Va'an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men se'elen nâse tekathuran, varıp insanlardan isteyip duranlar, talep edenler, bana şu kadar verir misin, bana bu kadar verir misin, hibe olarak yani, İhtiyacım var diyerek, bugün çoğu zaman dilenmek dediğimiz, belki dilenerek de olmasa bile, bazen yakın çevresinden veya esirgemeyip vereceğini tahmin ettiği kişilerden, ihtiyaç kisvesi altında talepte bulunanlar. Bunlar bazen borç talep ediyor gibi de yapabilirler, bilahare bağışlamasını talep edebilirler. İşte böylelerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsederek demiş ki, insanlardan isteyen, insanlardan talep edip duranlar, şayet bunu tekessuran, gerçekten ihtiyacından ötürü değil de, daha fazla mal toplamak için, daha fazla mal biriktirmek için yaparsa şayet, senden ihtiyacı varmış gibi talep ediyor, aslında ihtiyacı yok, topladıklarını biriktiriyor. Yığıyor hatta, zaman zaman dilencilik yaptıkları halde evlerinde servet biriktirenler de olduğu gibi, işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara dikkat çekmiş. İhtiyacı için değil de daha fazlasına kavuşmak için insanlardan mal talep edip duranlar, fe innemâ yes'elu cemran, aslında milletten talep ettikleri şey ateş korlarından başka bir şey değil. Kendi ateşini topluyor. Dolaylı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların merhamet duygularını böyle suistimal ederek buradan mal yığmaya çalışanları, aslında yığdığınız şey ateşten başka bir şey değil demek suretiyle cehenneme işaret ediyor. Böyle yapmaya devam ederseniz akıbetiniz kararabilir ve bu biriktirdiklerinizle kendinizi cehennemin ortasında bulabilirsiniz. Başkalarından toplayarak biriktirmek bir yana, Cenab-ı Hak kendi kazandıklarından biriktirip yığanları bile benzeri bir akıbetle tehdit etti. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Altını, gümüşü yığıp duranlar, وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ve bunları Allah'ın yolunda harcamayanlar. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ onları elem dolu bir azap ile müjdele. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ ki o gün cehennemin ateşinde bunlar kızdırılırlar. Bu altınlar, gümüşler. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ve bu artık iyice alev almış, narlanmış bulunan altınlarla, gümüşlerle dağlanırlar. yanları, sırtları ve kendilerine denir ki هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ Kendiniz için yığdığınız işte bunlardı. Yani ateş yığmış oldunuz. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Vaktiyle yığdıklarınızın şimdi tadına varın denir kendilerine. Bunlar kendi kazandıklarını yığmaya adanmış bulunanların akıbeti ise başkalarının kazandıklarını isteyip durarak, talep ederek hem de ihtiyacım varmış gibi yapıp buradan topladıklarıyla mal yağanların akıbetinin ateş olması şaşırtıcı değil. Bu noktada şunu da söyleyebiliriz, insandaki biriktirme ve yığma tutkusu.

0: nasıl bir şeyse onun haysiyetini de bastırıyor. Yeri geliyor, başkalarının önünde yalan konuşarak, ihtiyacı varmış gibi davranarak eziliyor, büzülüyor, yüz suyu döküp istiyor. Halbuki elde etmeye çalıştıklarını sadece yığacak. Maişetini sağlamakta bir derdi yok, bir sıkıntısı yok. Daha fazla mal yapmak, servet yapmak için sağda solda insanlardan bir şeyler istiyor. Dolayısıyla böylelerinin kendileri için ateş korları biriktirdiklerine dair Resulullah'ın bu ikazı okuduğumuz ayet-i kerime ile birlikte düşünüldüğünde son derece çarpıcıdır. Tekeffür, biriktirme, çoğaltma hırsı ve tutkusu yakıcıdır ve yolun sonunda kişiyi helak eder. Cenab-ı Hak el-hakumut tekeffür, bu çoğaltma tutkusu sizi helak etti buyurdu. Bu nasıl bir tutku ki insan bu uğurda zilleti bile, yani dilenciliği bile göze alabiliyor. Ama bu rivayetten öğreniyoruz ki bu göze aldığı aşağılanmışlıkla keşke kalsa iş. İşin neticesinde bir de bundan ötürü azaba uğratılacak. Böyleleri sadece insanların mallarını, onların duygularını istismar ederek ele geçirmekle kalmıyorlar, uzun vadede insanların duygularını da köreltiyorlar. Başka zamanlarda insanlar gerçekten ihtiyaç sahipleriyle karşılaştıklarında onları da acaba bunların da ihtiyacı yok da mal biriktirme sevdasındalar mı? Boşuna vermeyeyim diye onları vermekten imtina eder bir duruma getiriyorlar. Günün birinde hakikaten ihtiyaç sahibi birisi birilerinden bir şey talep ettiğinde bunların kötü mirası dolayısıyla karşılık bulamayacak, yardım göremeyecek. Dolayısıyla yaptıkları şey sadece mali bir suistimal değil, diğer boyutu itibariyle toplumun merhamet duygularını örselemeleri bakımından son derece kötülük dolu bir eylemdir. Bilahare bunlar haberlerde, sağda solda söylenip konuşulduğunda, şuyu bulduğunda insanlar artık verme, yardımda bulunma duygularını gözden geçiriyorlar. Belki bu da öyledir, şu da öyledir diye artık vermemeyi yeğliyorlar. Men se'ele nâse tekeffuran fe innemâ yes'elu cemran. Bir kimse çoğaltmak için insanlardan isterse, insanlardan istediği şey sadece ateş korlarıdır. Sonra buyurmuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. Şimdi artık isterse çok dilensin, isterse az dilensin. Kendisi bilir. Yaptığı şeyin ne anlama geldiğini kendisine söylemiş ve hatırlatmış bulunduk. Bak kardeşim, sadece ateş biriktiriyorsun. Bu yol yol değil. Çalışıp kazanmalısın. Kendi emeğinin sonucunu, karşılığını yemelisin. Hazıra konup başkalarından isteyip durarak nereye kadar gideceksin? Bunu meslek haline getirmek, buradan daha fazla mal, imkan ve servet edinmek, bunlar yanlış şeyler. Kendine gelmelisin. Zaten hadisin sonunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi kendisiyle karşı karşıya getiriyor. Bunu engellemenin, bunu men etmenin, kanun zoruyla bunun önüne geçmenin bir faydası yok. İnsanları doğru davranışlar sergilemeye davet etmek lazım. Onları uyarmak ve içlerinden öğüt alacakların düzelmesini beklemek lazım. Elbette birileri bu yanlışı sürdürmeye devam edebilecektir. Bunu Resulullah'ın sözünden anlıyoruz. İsteyen el çeksin veya ihtiyacı kadar insanlardan bir şeyler istesin, korksun, dikkat etsin. İhtiyacı olmadığı halde insanlardan talep ettiklerinin kendisine ateş olarak döneceğini bilsin ya da bunu umursamasın, iyice dilensin, talep etsin, şundan bundan istesin, topladıklarını da birikim yapsın. Ama bu yaptığı birikim kendisine yığdığı ateş korlarından ibaret. İnsan bir başka insanın önünde bu durumu yaşamayı göze alabilir mi? ihtiyacı olmasa diyoruz çoğu zaman, ama unutuyoruz ki insanlardaki biriktirme, çoğaltma duygusu kontrol edilmediği takdirde, yani bizatihi insanın kendisi tarafından dizginlenmediği takdirde, insan kendisini bu ihtirasına bırakırsa o zaman zilleti de göze alır, aşağılanmayı da göze alır. Hatta başka başka mecralarda, gayrimeşru durumlarda kalmayı da göze alır. Değil mi ki kazanıyorum, biriktiriyorum, elime daha çok mal geçiriyorum düşüncesiyle ar etmekten bile, hicap duymaktan bile, haysiyetini, şahsiyetini muhafaza etmekten bile ödün verebilir. İnsanın mal biriktirme, mal çoğaltma ihtirasını küçümsemememiz lazım. Hafife almamamız lazım. Dünya tarihi bu uğurda cinayetler işleyen, savaşlar çıkaran, her türlü kötülüğü göze alabilen korkunç insanlarla dolu. Dilenerek başkalarından bir şeyler toplama versiyonu bunun belki en basit şekli. Ama her halükarda kötüdür. Toplum kesimlerinin buna alışması toplumun üretkenliğini zayıflatır. Ataletini çoğaltır. Çalışmamaya alışan bu tür insanlar bir zaman sonra artık diledikleri kadar para toplayamadıklarında toplumun asayişini tehdit etmeye başlarlar. Bir bakmışsın toplumun huzuru bundan ciddi yara almaya başlamış. Dolayısıyla bir toplumda bazı insanların bu tür şeyler yapması belli bir noktaya kadar tolere edilebilir. Ama bu kesimin çoğalması ve yekün teşkil etmeye başlaması toplumun geleceği açısından büyüyen bir risk oluşturur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insanları ahiret korkusuyla dizginlemek istemiş. Her şey buradan ibaret değil. Burada insanları yanıltabiliyorsunuz. Ama ihtiyacınız olmadığı halde topladığınız o paralar Allah Azze ve Celle katında büyük bir mesuliyet doğurur, sorumluluk doğurur ve bunun bir cezası var. Adam gönlüyle veriyor, benim ne günahım var diyerek sıyrılamazsınız. O insanlara ihtiyacınız varmış gibi yapıp el açarken yahut birebir de konuşup ihtiyacım var diye bir şeyler talep ederken aslında onları yanılttınız. İhtiyacınız yoktu. Bunu alışkanlık haline getirip para topluyordunuz. Her şeyi gören ve bilen Allah Azze ve Celle'nin katında bunların hesabını vermek zorunda kalırsınız. Tabii bu uygulamanın sokak aralarında, kapı kapı dolaşarak yahut cadde başlarında veya kalabalık mekanlarda dilencilik diyebildiğimiz biçiminden gayrı daha nitelikli örnekleri de aynı kapsamdadır. İnsanların malına göz diken, onlardan bağış adı altında toplayan ama topladığı bağışları kendi zimmetine geçiren, kendi şahsi mülküne dönüştüren kişiler, oluşumlar, kuruluşlar hepsi benzer bir suçu işliyorlar. Çünkü bunlar başka bir ihtiyacı gösterip insanlardan bir şeyler isterken dönüp buradan topladıkları paraları kendi mallarını çoğaltmak biçiminde neticelendiriyorlar. Yaptıkları şey dilenciliğin dolaylı bir versiyonu. Uzun vadede baktığınızda zamanla insanlardan toplanan paraların birilerinin şahsi mülkiyetine dönüşüyor olması Allah'ın Resulü'nün bu uyarısıyla onları karşı karşıya bırakır. İnsanlardan yardım adı altında istedikleriniz, arka planda servetinizi çoğaltmak, büyütmek maksadına yönelik ise bu biriktirdikleriniz ateş korlarından başka bir şey değil. İnsanlar bu paraları, bu yardımları yaparken ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları görülsün, yardıma muhtaçlar bundan fayda görsün, toplum yararına, belli hizmetlere dönüşsün diye verdiler. Yoksa birilerinin malları çoğalsın, servetleri kabarsın, şahsi mülkleri büyük büyük miraslara dönüşsün diye vermediler. Dolayısıyla bu meseleyi hafife almamak icap eder. İnsanlar gönüllü veriyorlar diye, kimseyi zorlamıyoruz diye kendimizi aklayamayız. Değil mi ki biz onlardan istiyoruz, talep ediyoruz, yardım edin diye bekliyoruz. Bu toplanan paralar asla ve kat'a bizlerin şahsi servetine dönüşmemeli. Mevcut servetlerimizi iyice çoğaltmak için olmamalı. Eğer günün sonunda netice buraya çıkıyorsa, sokak başlarında yahut cadde ortalarında yahut kapı kapı dolaşarak basit bir biçimde dilencilik yapanlar ile şayet bu paraları biriktirmek için topluyorlarsa bizim hiçbir farkımız kalmaz. En fazla onlar amatör, bizler profesyonel sayılırız. Bu tür kötü uygulamalar zamanla insanların yardım yapma refleksini zora sokar ve hatta şayet bu akrabalar arasında oluyorsa muhabbetin ortadan kalkmasına ve tarafların birbirinden soğumasına yol açar. Adam bir öğrense ki yıllardır kendisine yardım yaptığı uzaktan akrabası meğer aslında ihtiyaç sahibi değilmiş. Şöyle bir araba almış, şöyle bir yerde arsa almış. Kendisini kötü hisseder ve o insanla sıla bağını korumakta artık zorlanır. Benzer şekilde insanlar bilseler ki belli oluşumlara yahut kuruluşlara verdikleri paralar şahsi servetlere dönüşmüş veya bir kısmı şahsi servetlere dönüşmüş. Sonraki zamanlarda bu tür yardımlarda bulunmaktan imtina etmeye başlarlar. Dolayısıyla kötülük sadece gasp ettikleri paraların ekonomik değeriyle sınırlı kalmaz. Toplumun vicdanında açtıkları yaralar daha uzun vadeli bir kötülüğe dönüşür. İnsanlar yardım etmekten, yardımsever olmaktan uzaklaşırlar. Dolayısıyla Resulullah'ın bu öğüdünü sıklıkla hatırlamak ve hatırlatmak icap eder. İhtiyacın yoksa bir akrabandan bir şey istersen, düzeltiyorum, İhtiyacın yoksa bir akrabandan veya tanıdığından bir şey isterken, bil ki o gönüllü olarak verse bile onu yanılttığın için alemlerin Rabbine hesap vereceksin. Ve o ele geçirdiğin şeyin de hayrını görmeyeceksin. O senin ateşin olacak, belki daha bu dünyadan seni yakacak. Sen hayrını görmediğin gibi senden sonra miras olarak çocuklarına geçse bile onlar da bunun hayrını görmeyecekler. Çünkü biriktirdiğin bu paraları nahak yere insanlardan talep ettin. Sağ gösterdin ama aslında niyetin bu topladığın paraları servetini çoğaltmak için değerlendirmekti. Sadece ateş biriktiriyorsun, bunu bil, bilmene rağmen yine devam edeceksen buyur devam et dedi Allah'ın Resulü. فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْفِرْ İstersen daha az dilen, istersen daha çok dilen. رَوَهُ مُسْلِمٌ Okuduğumuz bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e 4 kişi olursa İkisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbn Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbn Ömer başka birini çağırdı. Onunla 4 kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı 3. zata siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.

Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı.

0: Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken, ahlakından kendi ömrünü

ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çekil kazan su attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadethanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah" diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim. Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı. Onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak, olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak, gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, İnsanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da İnsanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, İnsanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline denk gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

0: yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve "Ecrini Allah'tan umarak icret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Anne ve babandan sağ olan var mı?" diye sordu. O "Evet, ikisi de sağdır." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'tan mükafat bekliyor musun?" diye buyurdu. O "Evet" dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak" buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur." dedi.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan 1-2 gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının

Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. 3 şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu 3 husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Ebu Berze'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da oturup konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında sükûnet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükûda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır. Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti 3'tür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

Kan davası. Hukuku yok sayan cahiliye adeti. Bütün hayatı boyunca asla kişisel intikam peşinde koşmayan, hatta canına kastedenleri dahi tereddütsüz bağışlayan Allah Resulü, kendisine arz edilen kısasla ilgili her davada affetmeyi teşvik ederdi. Nitekim bir gün arkadaşlarıyla birlikte otururken huzuruna bir adam geldi. Beraberinde boynuna urgan dolayarak sürüyüp getirdiği Habeşli bir işçi vardı. Adam, "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "bu adam benim kardeşimi öldürdü." Hazreti Peygamber Habeşli'ye dönerek, "Onu gerçekten öldürdün mü?" diye sordu. Adam cevabı beklemeden araya girdi, "Eğer itiraf etmezse aleyhine delil getirebilirim." Habeşli de, "Evet, öldürdüm," diyerek suçunu itiraf etti.

Allah Resulü bu kez onu nasıl öldürdün diye sordu. Habeşli anlattı. Ben ve bu adamın kardeşi bir ağacı budayarak yaprak silkeliyorduk. İş esnasında bana sövdü, ben de öfkelendim. Elimdeki baltayla başına vurdum ve onu öldürdüm. Yaptığından dolayı pişmanlık duyduğunu Resulullah'ın bilmesini istiyordu. Aslında onu öldürmek istememiştim diye ekledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adama dönerek onu affet buyurdu. Suçun cezasız kalmamasını isteyen adam ama o benim kardeşimi öldürdü diyerek bağışlama talebini geri çevirdi. Merhamet peygamberi adama 3 defa affet demesine rağmen adam kararında ısrarlıydı. Af yolunda meseleyi çözümlemek mümkün olmayınca Hazreti Peygamber öldürdüğün insanın diyetini ödeyecek malın var mı diye sordu Habeşli'ye. Fakir bir işçi olan Habeşli'nin kan bedelini ödemesi imkansız görünüyordu. Benim elbisemle baltamdan başka hiçbir şeyim yok ki dedi. Resulullah bu kez Habeşli'nin kabilesine giderek onlardan diyet almasının mümkün olup olmadığını sordu. Habeşli çaresiz bir şekilde birlikte yaşadığı insanların ona bu kadar değer vermeyeceklerini söyledi. Bu arada şikayetçi olan adam yine söze karışmış ve diyeti de kabul etmeyeceğini belirtmişti. İlk olarak davacıya bağışlamasını tavsiye eden, sonra da davalının diyet vermesini sağlamaya çalışan Resulullah, önerdiği 2 seçeneğin de gerçekleşmemesi üzerine son çare olarak kısasa karar verdi. Ölen kişinin ağabeyine Habeşli'nin urganını uzatarak al bunu dedi. Adam sonunda beklediği kararı duymuş ve kardeşinin kanına bedel olarak Habeşli'yi alarak Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrılmıştı. Resulullah meselenin anlaşma ve sulh yoluyla sona ermemesinden rahatsızdı. Öfkesine yenilen ve istemeden adam öldüren bir kişinin ölümle cezalandırılmasına gönlü razı değildi. Onlar çıktıktan sonra eğer onu öldürürse kendisi de onun gibi olur dedi. Belli ki yeni bir katil doğmasını istemiyordu. Ardından bu cümleyi kendisine iletenleri duyunca kulaklarına inanamadı adam. Geri dönerek şaşkınlık içinde ''Ey Allah'ın Resulü, onu öldürürse kendisi de onun gibi olur.'' buyurduğunu işittim. ''Halbuki ben onu senin emrinle almıştım.'' dedi. Affı ve merhameti her şeyin üstünde tutan Resulullah, sürüp gidecek bir kan davasına engel olmak istercesine, ''Onun hem senin günahını hem de kardeşinin günahını üzerine almasını istemez misin?'' diye karşılık verdi. Bu müjde karşısında nihayet kardeşinin katilini affetmeye razı olan adam Habeşli'yi salıverdi. Boynundaki urganın ucunu yerde sürükleyerek oradan uzaklaşan Habeşli, bağışlanan hayatının geri kalanında artık Urganlı adıyla anılacaktı. İslam peygamberi kan davalarının sona erdirilmesi için hukuki tedbirler almanın yanında uhrevi ikazlar da yapar, Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir buyurur. Adem peygamberin oğlu Kabil'in öldürme günahını işleyen ilk kimse olması nedeniyle bütün katillerin ve cinayetlerin günahında pay sahibi olduğunu söyler. Çünkü kötü bir çığır açan kimse kendisinden sonra o kötülüğü işleyenlerin günahına ortak olacaktır. Masum bir cana kıymak da kötülüklerin en büyüklerindendir. Diğer yandan kan davasını sona erdiren yahut sona ermesine vesile olan kimse de huzur ve barışın sevabına ortak olur. Zira kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir hayatı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Bütün bunlar ortadayken, İnsanoğlunun bir türlü bitmek bilmeyen intikam hırsı, otorite ve ceza hususundaki boşluklar, sağlıksız namus ve şeref algıları, toplumun kimi kesimlerinin baskısı ve en temelde ortak sorumluluk anlayışı gibi sebeplerle hala sürmekte olan kan davalarını, köhnemiş bazı anlayışların baskısıyla bir tür yükümlülük olarak algılamanın haklı hiçbir dayanağı yoktur. Özellikle Allah Resulü'nün ayaklar altına alındığını ilan ettiği bu adetin İslam'la bağdaşır hiçbir yanı olamaz. Kan dökme gibi hiçbir dinin tasvip etmediği şiddet eylemlerini İslam'a mal etmek, dahası Kur'an'ı ve hadisleri bu türden kanlı törelerin kaynağı gibi göstermek, insanlar için büyük bir cehalet
İslam'a karşı da büyük bir haksızlıktır. Diğer taraftan kimi toplumlarda ve durumlarda kişiyi maktulün kanını yerde bırakmama gibi bir düşünceye sevk eden çok ciddi sosyal baskıların bulunduğu da bir gerçektir. Bazen ömrünün sonuna dek hapislerde çürüyeceğini bilse bile eline silah almadığında aşağılanacağını, ailesinden ve toplumdan dışlanacağını düşünen kimse namusunu ve şerefini kurtarmak adına ne yazık ki bu töreye uymaktadır. Böyle durumlarda irade ve karakter sahibi olan insanın bir tercih yapması gerekebilir. Bir cana kıyarak kötü ve çirkin bir adetin parçası olmak mı, yoksa insanların sözde beklentilerine değil de Allah'ın emrine teslim olmak mı? Böyle bir ikilem karşısında müminin tercihi yaratıcısından yana olmalıdır. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Allah'a hakkıyla inanmış insanlar için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Maide Suresi 50. Ayet. İslam'ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Hayatının her anında Rabbinin kendisine şah damarından daha yakın olduğunun bilincinde olan mümin, haksızlığa uğradığında hukukun eliyle en doğru ve en meşru biçimde hakkını arar. Hukuki yollardan hakkını aramaya gücünün yetmediği zamanlarda ise, güvendiği o yüce kudretin kendisine yardım ve dostluk edeceğine dair inancını asla yitirmez. Şu halde hiç kimseye hiçbir zaman zerre kadar haksızlık etmeyen, insanların yaptığı her şeyden haberdar olan ve suçlulardan intikam almayı vaat eden yüce Allah varken, bir mümin için en güzel yol, güç yetiremediği zalimlerin hesabını Allah'a havale etmektir. Ve nihayet bu kanlı eylemin insan onuru ve hassasiyetiyle bağdaşmayacağı aşikardır. İntikam duygusundan kaynaklanan susuzluğu kanla gidermeye çalışmak, yiğitlik ve cesaretin değil, olsa olsa zayıflık ve çaresizliğin göstergesidir. Asıl onurlu davranış, can almak değil, can bağışlamaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, "Allah'ım, sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım," derdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır." Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir," buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, İki yüzlülük sayardık," buyurdu. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebu Vakkas, seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp yine Allah'a dua ettikten sonra tekrar secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu. Ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden üçüncü defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son üçte birini de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere üçüncü kez secdeye vardım.
4: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: La tahqiranna minel ma'rufi şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
1: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır.

0: Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Barışın anahtarı, selamlaşma. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız." Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Es-Selam, cennetin bir adı Darüsselam'dır, esenlik yurdudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de "işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır" demişti. Hazreti Adem'in "Esselamu aleykumuna" karşılık melekler "Aleykesselam ve rahmetullah" şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler zımnen aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını, yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, "Selamı yayınız" talimatı olmuştur. O bununla farklı unsurlardan oluşan Medineliler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da "size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin" buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek teatisinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak, birbirimize pozitif enerji yüklemektir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz, tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevleri arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya "Merhaba kızım" diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani yanına geldiğinde onu "Merhaba Ümmü Hani" diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber oyun oynayan çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş. Esma binti Yezid'in haberine göre de kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde ölülere de selam vererek Allah'ın rahmet ve esenliğinin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde çok katlı apartmanlarda aynı mekanda yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi, komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden, kapı komşumuzun hastasından, ölüsünden haberdar olmadan, üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız. İşte selam, bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzuvları gibi gören bir dinin huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini dilemeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili Peygamberimiz de muhatap üzerinde doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer. Ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygı ise anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü üç defa tekrarlamış ve üçüncü defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum," dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin," deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz," demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bu nimetlere karşılık ne yaptın?" der. O da, "Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım," deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi," buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutan nice kimseler vardır ki, oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki, kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.

0: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur," derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar."

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse

0: İstediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

bana, "Zir, niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için," dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine mest etmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra "Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır." Vahşi bin Harb radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Zeyd bin Sabit'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinde ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildi.

Bildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
2: Hazreti Peygamber'in ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bilinçli mesafe, kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak algılandı. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardı. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir sözü şöyle nakletti.
3: "Peki sen ne diyorsun bu konuda Ebu Zer? Dünyadan, dünya malından tamamen uzaklaşmalı mıyız sence?"
4: "Bakın beni biliyorsunuz. Dünya malını sevmem. Servet biriktirmeyi de doğru bulmam."
5: "Evet Ebu Zer, böyle düşündüğünü biliyorum. Ama bu gerçekten doğru mu onu bilemiyorum. Yani o kadar uğraşımız, o kadar çabamız var ki, bunları edinebilmek için gerçekten çok çalıştık. Malımızı, mülkümüzü terk etmek, onlardan vazgeçmek, bilemiyorum, bana kolay gelmiyor açıkçası."
4: "Bana kolay gelen sana zor gelebilir. Bu insandan insana göre değişir. En doğru ölçü ise Allah'ın elçisidir. Bu konuda ondan işittiklerimi sizlere aktarmam gerek."
3: "Merak ediyorum doğrusu. Ne diyor bu konuda Allah'ın Resulü?"
4: "O zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir," diyor.
5: "Teşekkür ederim Ebu Zer. Aklım ve kalbim birbirine uymuyordu. Allah'ın Resulü'nün bu sözleri beni teskin etti. Bana nasıl düşünmem gerektiğini öğretti. Allah senden razı olsun."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti.
1: Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, Allah'ım bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra Sübhanellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz buyurur.

0: إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: اللهم sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ederek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar bu sefer.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed, karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız?
2: Keşke savaşa hazırlansaydık.
3: Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
3: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
4: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
5: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer delmeye başladı. Hübel, Mena, Lah, Uzza ve diğerleri. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı.
0: 140. bölüm.
5: Mekke fethedilmişti. İnkarcıların bazıları harem civarına toplanmış ne olacağını gözlerken, bazıları canını kurtarma derdindeydi. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in kardeşi Haris bin Hişam'dı. İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini öğrendiğinde, arkadaşı Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine sığındılar.
7: Kim o?
1: Ben Haris bin Hişam. Yanımdaki de Abdullah bin Ebu Rebiya.
7: Hayırdır Hişam? Ne işin var senin burada?
1: İçeride konuşabilir miyiz?
7: Tabii, buyurun.
1: Sağ ol.
7: Neler oluyor Haris?
1: Muhammed şehri istila etti. Hakkımızda ölüm emri çıkarmış. Aklıma sığınabileceğim bir tek sen geldin. Sen onun amcasının kızısın. Sen bizi himaye edersen canımıza kıymaz. Akrabalarına bu kadar iyiliği çok görmezsin herhalde.
7: Sakin ol. Muhammed size zarar vermez.
1: Ben bugüne kadar onun en amansız düşmanıydım. Abim de öyle. Şimdi bana nasıl muamele etmesini bekliyorsun?
7: O çok merhametlidir. Sizi cezalandırmayacağını düşünüyorum. Üstelik senin insani özelliklerini hep takdir etmiştir. Sen inadın dışında iyi bir adamsın. Dürüst ve cömertsin.
1: İnadın mı?
7: Evet. Muhammed'i yıllardır tanıyorsun. Onun yalancı olmadığını anlamış olman gerekir.
1: Neyse. Sen bizi imayene alıyor musun? Almıyorsan başka bir çözüm bulmam gerek.
7: Alıyorum. Endişelenme. İçerideki odaya geçin ve oradan çıkmayın. Benim evimde size hiçbir şey olmaz.
1: Bu iyiliğini unutmayacağım. Kim geldi?
7: Öğreniriz şimdi. Kim o?
8: Abla, ben Ali.
1: Kesin bizi almaya geldi.
7: Bir şey olmayacak, sakin ol.
8: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
7: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
8: Ama abla...
7: Ben onları himayeme aldım.
8: Bunu nasıl yaparsın?
7: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemde. Sok kılıcını kınına. Bu yaptığını Resulullah'a bildireceğim. Benim himayemde olan insanların üzerine yürümek neymiş onu anlatırsın.
5: Ümmü Hani dediği gibi peygamberimize kardeşi Ali'nin yaptıklarından şikayet edince... Peygamberimiz bu Ali'ye yakışmamış... Senin himaye ettiğini biz de himaye ederiz. Senin eman verdiğine biz de eman veririz dedi. Ümmü Hani geri dönerek durumu anlatmaya başladı.
7: Resulullah size eman verdi.
1: Bana da mı?
7: İkinize de.
1: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
7: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
1: Oğlanı bir sen aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
7: Evet.
1: Beni bağışladı mı?
7: Evet.
1: Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben yıllardır ona ve onun arkadaşlarına kan kusturdum. Bedir'de, Uhud'da üzerlerine yürüdüm. En yakınlarını öldürdüm.
7: Peygamberimiz çok merhametlidir.
1: Bu sıradan bir insanın gösterebileceği bir merhamet değil ama. İnsan kin tutan bir varlıktır. Düşmanlarına bu kadar kolay merhamet göstermez. Nasıl oluyor da beni bağışlayabiliyor?
7: Çünkü o sıradan bir insan değil Hişam. O bir peygamber. Allah'ın seçilmiş kulu.
1: Şu hareketlerinden sonra ben de buna inanabilirim. Muhammed'e bir özür borçluyum. Sana da şükran. Teşekkür ederim Ümmü Hani. Beni ortada bırakmadın. Sen de efendinde bana merhametli davrandınız.
5: Haris bin Hişam bunun ardından Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Kalbinde yeni kıvılcımlanan bu duyguyu konuşmak, şüphelerinden tamamen arınmak istiyordu. Gittiğinde Mekke eşrafından birkaç kişiyi Ebu Süfyan'ın etrafında Hazreti Muhammed'in Kabe'ye girişini seyrederken buldu.
1: Demek Kabe'ye girdiler.
9: Evet, geldiler ve şehrimizi istila ettiler. Babam ne kadar şanslı bir adammış ki bugünleri görmedim.
1: Burası onların da yurdu. Zamanında biz onları buradan sürdük.
9: Bütün putlarımızı yıktı. Kabe'nin içindeki tüm kutsal eşyaları fırlatıp attı. Bugün matem günü. Bugün Mekke'nin en kötü günü.
1: Belki de doğru söylüyordur.
9: Vah başımıza gelenler. Haremin dokunulmazlığı ortadan kalktı. Bütün şerefimiz çiğnendi. Kabe'nin üzerine çıkmak bu kara köleye mi kalacaktı? Bu günleri de mi görecektik?
10: O adam kim?
9: Bilal bin Rebah.
10: Ebu Bekir'in azat ettiği köle mi?
9: Ta kendisi.
1: Allah bunun olmasını istemeseydi mutlaka bu durumu değiştirirdi. Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
11: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
1: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
11: Başka ne olabilir ki? Hangi insana Allah bu kadar yardım eder? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir. Aklımızdan geçenleri bile biliyor.
5: Haris bin Hişam bir müddet sonra peygamberimizin yanına giderek onu selamladığında, peygamberimiz onu memnuniyetle karşıladı. Onun bu samimi yaklaşımı Haris'i daha da etkilemişti.
1: Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum.
5: Peygamberimiz ona, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Senin gibiler İslam'a karşı ilgisiz kalmamalı dedi.
1: Vallahi İslam gibisine ilgisiz kalındığını görmedim.
5: Peygamberimiz Kabe'den çıkınca etrafında korkuyla ne diyeceğini bekleyen insanlara hitaben şöyle dedi. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur. Haberiniz olsun, mal veya kandan, cahiliye devrinde anılıp zikredilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe hizmeti bunun dışındadır. Ey Kureyş cemaati! Allah size cahiliye gururunu, babalarınız ve soylarınızla büyüklenmeyi yasaklamıştır. Bütün insanlar Adem'dendir. Onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu anlamdaki ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah her halinizi bilir, o her şeyden haberdardır. Resulullah, Mescid-i Haram'ın avlusunu dolduran geniş kalabalığı manalı bir bakışla süzdükten sonra Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sordu.
10: Biz seni tanıyoruz. Sen akraba haklarını gözetir, mazluma yardım eder, hatalarına pişman olanları bağışlarsın. Bundan dolayı bize merhametle muamele edeceğini düşünüyor, iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın diyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
5: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz.
12: Bizi affettiğini mi söyledi?
13: Evet, serbestmişiz.
14: Hepimizi kılıçtan geçirecek diye korkuyordum.
15: Hak etmedik de değil hani.
13: Biz ona inananları dinlerinden döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kimisi bizim yaptığımız işkencelerin altında öldü. Kimisi boykot ettiğimiz yıllarda açlık ve susuzluktan ruhunu teslim etti. Sonra evlerini barklarını bırakıp buradan gitmek zorunda kaldılar. Biz onların kalan mallarını satarak kendi mülkümüzü genişlettik. Sonra o mallarla ona karşı ordular hazırladık. Orada da bir sürü arkadaşını öldürdük. Şimdi bizi affettiğini mi söylüyor? Olacak iş değil.
16: Ne kadar da âli cenap bir davranış bu. Bana söyler misiniz? Hangimiz onun bu durumunda olsak karşımızdakini affederdik?
17: Ben affedemezdim. Yıllar evvel şurada namaz kılarken sırtına yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını yığmıştık. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüş, türlü hakaretlerle onu taciz etmişti. Biz de olan bitene gülüyorduk. Şimdi muzaffer bir ordu komutanı var karşımızda. İstediğini yapmaya muktedirken bizi affetmeyi seçiyor. Bunu aklım almıyor. Sıradan bir insan bu kadar bağışlayıcı olamaz.
14: Senin büyüklüğünü kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadın bize Muhammed. Önünde saygıyla eğileceğiz ve liderliğini kabul edeceğiz. Keşke namusumuzla savaşsaydık ama Mekke'nin kaderine bu yazılmış. İtiraz dahi edemeden teslim olmak.
15: Medet umduğumuz onca putu harap ettin. Dinimizi ayaklar altına aldın. Artık atalarımızın geleneklerini yaşatamayacağız. Bizi çiğneyip çiğneyip tükürdün. Kureyş'i bitirdin.
16: Artık bir karar vermek zorundasınız. Muhammed sizden bağlılık göstermenizi bekliyor. İtiraz eden varsa şimdi öne çıksın. Değilse ebediyen bu hakkını kaybetmiş olacak.
13: Haklısın. Onun merhametinin sınırlarını zorlamamak lazım. Eğer affedildiyseniz onun buradaki hakimiyetini kabullenmeniz gerekiyor.
5: Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Kureyş dışındaki Arap kabileleri de Mekke fethedilince İslam'a girmeye başladılar. Resulullah konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine bağlılık yeminlerini kabul etti. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh

anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın üçte birini vasiyet edeyim mi dedim. Evet, üçte biri yeterlidir. Hatta üçte biri bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken, ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Memnun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yav için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi, etrafına rahatsızlık veren biri olmakla, komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi, kimseye eziyet vermemeye ilaveten, komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şerifler de yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin

0: hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.
1: Burası Diyanet.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var. Öbürü, benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin. Ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

Allah Resulü, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele ayeti inince, ashabının hangi meta daha iyiyse onu edinelim şeklindeki sözlerine karşılık şöyle buyurmuştur: dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nifak ve münafıklar, dahili düşmanlar.
3: 1. bölüm.
2: İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bakara Suresi 8. ayet. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde, senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Münafikun Suresi 1-3. Ayetler. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, hicretten sonra Medine'de karşılaştığı büyük problemlerden biri de şehirdeki nifak hareketiydi. Münafıkların Medine'de ortaya çıkışları tabii bir durumdur. Çünkü burada Müslümanlar hakim durumdaydılar. Onlara göre daha güçsüz olan müşriklerin Allah Resulüne ve diğer Müslümanlara karşı açıkça düşmanlıklarını göstermeleri mümkün değildi. Bu sebeple Medine'de bulunan müşrikler, gerçekte İslam'a inanmadıkları halde toplumdaki mevkilerini korumak, bazı maddi menfaatler elde etmek ve Müslümanların gücünden çekinmek gibi farklı gerekçelerle inanmış gibi görünmeyi tercih etmişlerdir. Bununla birlikte onlar, Mekke müşriklerinin de yaptığı gibi Hazreti Peygamber'e karşı alay etmekten suikast düzenlemeye kadar çeşitli şekillerde düşmanlıklarını göstermişler, özetle Müslümanlar arasında birliği bozma adına her türlü faaliyetin içinde yer almışlardır. Onların müşriklerden farkı, düşmanlıklarını gizli olarak yapmış olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde, bilhassa da Haşr, Bakara ve Tevbe surelerinde münafıkların özelliklerinden ve faaliyetlerinden çokça bahsedilir. Ayrıca Kur'an'da Münafikun isminde bir sure de bulunmaktadır. İnançsızlıklarını açıkça ortaya koyamayan Medine'deki münafıklar için, Müslüman olmuş, hatta dinin emirlerini yerine getiriyormuş gibi görünmekten, kabileleriyle dayanışma içine girmekten, planlarını, tuzaklarını ve oyunlarını ise sinsi ve gizli yöntemlerle yürürlüğe koymaktan başka yol yoktu. Onların Müslümanlara karşı nifak, tuzak ve komploları Allah Resulü tarafından biliniyordu. Ancak onları daha ziyade Kur'an ayetleri eleştiriyor, gizli planlarını deşifre ediyordu. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan

0: kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Bakara Suresi 8 ila 18. ayetler. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Nisa Suresi 137 ve 138. ayetler. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kâfirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine, kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kâfirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Nisa Suresi 141 ila 143. ayetler. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde, senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Münafikun Suresi 1-4. Ayetler. Medine'deki nifak hareketinin başında bulunan Abdullah bin Übey bin Selul, şehrin yönetimini üstlenmek üzereyken Hazreti Peygamber'in hicreti sebebiyle reisliği gerçekleşemediği için ona ve diğer Müslümanlara düşmanlık beslemiş, etrafında topladığı münafıklarla ashab aleyhine her türlü faaliyetin içinde yer almıştır. Onun idaresindeki münafıklar, Medine'de kurulmaya çalışılan Müslüman toplumu hedef alan bütün düşman unsurlarla işbirliği içinde olmuşlar, bir taraftan onları Müslümanlara karşı kışkırtmışlar, diğer taraftan da Müslümanların zayıf yönlerini düşmanlarına haber vermişlerdir. Gerek Mekke müşriklerini, gerek Medine içinde veya dışında yaşayan Yahudileri, gerekse Medine çevresinde bulunan müşrik Arapları Müslümanlara karşı tahrik ve teşvik etmişlerdir. Şüphesiz Müslümanlar aleyhine giriştikleri faaliyetlerde onların en büyük ortakları Medineli Yahudilerdir. Onlar Müslümanlara karşı koyma, tezgahlar hazırlama konusunda dayanışma içine girmişler, adeta ortak hareket etmişlerdir. Hatta denilebilir ki münafıkların direnmesi, hile ve tuzaklar peşinde olmaları ancak Yahudilerden gördükleri destek, onlarla aralarında gerçekleşen dayanışma ve yardımlaşma sayesinde olmuştur. Münafıkları Müslümanlar için asıl tehlikeli hale getiren husus, onların Medine'de ve ashabın arasında bulunmaları ve her birinin şehirde yaşayan Evs ve Hazreç kabilesine mensup olmalarıdır. Bu sebeple kendilerine karşı herhangi bir cezalandırma girişimi beklenmedik neticeler verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun bilincinde olarak bu gizli düşmanla mücadelede son derece dikkatli davranmış, Medine'deki bütünlüğü tehdit eden bu dahili düşmanla sabırlı ve dengeli bir şekilde mücadele gerçekleştirmiştir. Gizliden gizliye düşmanlık yapma, Müslümanlara karşı gelme, cihattan alıkoyma, savaşta Müslümanları aldatma, kabileler arasındaki geçmişten gelen kinleri ve düşmanlıkları körükleme, Müslümanlar arasında çirkin şeyleri ve korkuları yaymaya çalışma, Müslüman kadınlara dil uzatma, İslam düşmanlarıyla dayanışma içine girme gibi davranışlar sergilemelerine rağmen, münafıklara karşı herhangi bir muamelede bulunmamıştır. Hatta Allah Resulü onlara karşı hoşgörü, yumuşaklık ve sabırla muameleyi uygun görmüştür. Çünkü münafıklarla gerçek Müslümanlar arasında yakın akrabalık bağları, hısımlık ilişkileri bulunuyordu. Hazreti Peygamber münafıklara karşı girişilecek bir hareketin müminlerin safında büyük gedikler açacağını, Müslüman toplumda içten içe büyük krizlere neden olacağını biliyordu. Bunun için münafık problemini zamana yaymaya ve onları bu şekilde etkisiz hale getirmeye çalıştı. Nitekim Medine döneminin ikinci yarısının başında Yahudilerin güçlerinin kırılmasından sonra münafıkların seslerinin alçalmaya başladığını, faaliyetlerinin güç kaybettiğini herkes müşahede etmeye başladı. Bu gelişmeler Allah Resulü'nün münafıklara karşı siyasetinin ne kadar doğru bir adım olduğunu açıkça ortaya koyar. Medine'deki münafıkların Müslümanlar aleyhindeki faaliyetlerini hicretin hemen ardından başlattıkları görülür. Nitekim onların lideri olan Abdullah bin Übey, Hazreti Peygamber'in Ensar'ın bulunduğu bir toplantı yerinde Kur'an okuduğuna şahit olduğu zaman yanlarına gidip ona evinde oturmasını, ancak yanına gelenlere anlatmasını, dışarıya çıkarak başkalarını rahatsız etmemesini söylemek suretiyle Medine'de gerçekleştirilen tebliğ faaliyetlerinden rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. İbni Übey başka bir gün merkebe binmiş halde yanına gelen Allah Resulüne "Benden uzak dur, vallahi merkebin kokusu beni rahatsız etti" demek suretiyle onun gelişinden duyduğu memnuniyetsizliği tekrar dile getirmiştir. Ashabla birlikte yaşayan münafıklar, hukuki anlamda Müslüman bilinmekle birlikte, bilhassa zor şartlarda onları terk etmekten ve zaafa düşürmekten geri durmamışlardır. Nitekim Uhud Savaşı öncesinde orduda yer almalarına rağmen, Medine ile Uhud arasındaki Veşt mevkiinde Abdullah bin Übey idaresinde yaklaşık 300 kişiyle Müslüman ordusunu terk etmişler ve onları sayıları 3000 kişiye ulaşan müşrikler karşısında yardımsız bırakmışlardır. Uhud Savaşı sonrasında Müslümanların fazla kayıp vermelerini, kendilerini dinlemeyip meydan savaşına girişmelerine bağlamışlar, onların kuvve-i maneviyelerini zarara uğratmaya çalışmışlardır. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında "onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir haset yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ali İmran Suresi 156. Ayet. Münafıklar, Mekke müşriklerine karşı nihai savunma savaşından önce gerçekleştirilen hendek kazma faaliyetlerine gönülsüz iştirak etmişler, Hazreti Peygamber başta olmak üzere diğer ashab gece gündüz çalışırlarken onlar bir taraftan işi yavaşlatmaya çalışmışlardır. Onlardan bir kısmı ise Allah Resulü'nün izni olmadan görev yerlerini terk edip evlerine gitmişlerdir. Ahzab Suresi 9-15. Ayetlerde Hendek Savaşı öncesi ve münafıkların durumu şu şekilde ortaya konulur. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Hani onlardan bir grup, ey Yesrib halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, hadi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grup da, evlerimiz açık, korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Madem alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd, İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar."

Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in giyim tarzından bahsedeceğiz. Klasik hadis kaynaklarında kılık kıyafet ve giyim kuşamla alakalı bilgiler Kitab-ül Libas ya da Kitab-ü Zine isimli bölümlerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin, israf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına naleyn adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul

0: ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: şöyle buyurmuştur.
1: Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü Hal.
4: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle, ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış. Bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri. Taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer o onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

Ha, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele buyurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz,

0: İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hulefai Raşid'in yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifeleri hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İslam tarihinde 632-661 yılları arasında yaklaşık 30 yıl süreyle görev yapan ilk 4 halife Hulefai Raşid'in olarak adlandırılır. Bu dönem Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir'e biat edilmesiyle başlayan, daha sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın hilafetleriyle sürüp Hazreti Ali ile sona eren süredir. Hulefa, halife kelimesinin, Raşid'inse doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş anlamındaki Raşid kelimesinin çoğuludur. Bu döneme Hulefai Raşid'in denilmesinin sebebi İbn-i Mace, Tirmizi ve Ebu Davud başta olmak üzere çok sayıda hadis kitabında geçen sahabiden İrbat bin Sariye'nin rivayet ettiği Hazreti Peygamber'in sünnetine uymanın ve bunun sınırlarını Raşid halifelerin sünnetini de içine alacak şekilde genişletmenin gerekliliğini belirten bir hadisle açıklanmaktadır. Bu hadiste Peygamber Efendimiz kendisinden sonra yaşayacaklara hitaben herhangi bir ihtilafla karşılaştığınızda size düşen görev benim sünnetime ve Hulefai Raşidinin sünnetine uymaktır buyurmuştur. Bununla birlikte diğer Müslüman imamların da bu gruba girdiğini ileri süren alimler de olmuş. Bunlardan bazıları Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'e 5. Raşid halife demiştir. Yine Hazreti Peygamber'e nispet edilen, gerçek anlamda hilafetin 30 yıl süreceği ve daha sonra saltanata dönüşeceği yolundaki hadisten hareketle bazı alimler Hazreti Hasan'ı hilafeti Muaviye'ye bıraktığı tarih olan 29 Temmuz 661'e kadar geçen süre içinde Hulefai Raşid'in tabirini kullanmışlardır. Ehli sünnete göre ashab içinde en faziletli kimseler Hulefai Raşid'indir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin bir peygamber olarak biri vahiy yoluyla aldığı Kur'an ayetlerini ve İslam dininin esaslarını insanlara tebliğ etme ve öğretme, diğeri de İslam'ın ve Kur'an'ın esaslarını bizzat uygulama olmak üzere iki önemli görevi vardı. Vefatından sonra yeni bir peygamber gönderilmedi. Çünkü o, Ahzab suresi 40. ayetinde de bildirildiği üzere Hatemun Nebi yani son peygamberdi. Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte Müslümanlar büyük bir üzüntüyle birlikte adeta bir şok halinde şaşkınlık yaşamıştı. Bu bir gerçekti. Hazreti Peygamber'in vefatı ashabı öylesine etkilemişti ki Hazreti Ömer gibi metanetli birisini bile adeta şirazeden çıkarmış, son derece asabileştirmişti. Canından çok sevdiği peygamberin aralarından ayrılışına şaşıran ve çaresizlik içerisinde kalan Hazreti Ömer, "Allah Resulü ölmedi," diye haykırıyordu. Aslında bu onun şok haliyle söylediği ifadelerinden başka bir şey değildi. Bu acı haberi alan Hazreti Ebubekir ise bildiğiniz gibi doğruca peygamberimizin hanesine gitmişti. Onun yüzündeki örtüyü kaldırarak gözlerinin arasını öpmüş ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sağlığında güzeldin, ölümünde güzel ve tertemiz," demiş. Daha sonra dışarı çıkmış ve "Sakin ol," diyerek Hazreti Ömer'i uyarmıştı. Sonra da orta bulunanlara "Dikkat edin, kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diridir, asla ölmez," dedikten sonra "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler," ayetini ve Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle yaparsa Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Mealindeki Ali İmran suresinin 144. ayetini okumuştu. Hazreti Ebubekir'in bu sözleri başta "Kim Hazreti Peygamber öldü derse onun kellesini uçururum" diyen Hazreti Ömer olmak üzere bütün Müslümanları sakinleştirmişti. Sahabe öyle şaşkınlık içindeydi ki bu ayetleri Hazreti Ebubekir okuyana kadar Allah'ın böyle bir ayet indirdiğini sanki unutmuş gibiydiler. İçinde bulundukları şok haliyle. Artık herkes bu ayetleri okumaya başlamıştı. Allah Resulü'nün ölümünü o ana kadar kabullenemeyen Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'i dinleyince gerçekle yüz yüze gelmiş, dizleri dermansız kalmıştı. Hazreti Ömer'le birlikte sahabenin yüzleştiği bu en büyük acı, bilinen bir hakikati çarpıcı biçimde yeniden hatırlatmıştı onlara. Hazreti Ebubekir'in bu sözlerinden sonra insanlar hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz de bir insandı. Allah'tan vahiy alıyordu ama neticede o aynı zamanda bir beşer, yani insandı. Doğan her fani gibi o da vefat etti. Baki kalansa Allah ve onun dini İslam'dı. Hazreti Ebubekir'in okuduğu Zümer 30. ve Ali İmran 144. ayetlerde hatırlatılanlar da işte buydu. İnsanlar da bu şaşkınlık hali sürerken şimdi ne olacağı, hayatlarına nasıl devam edecekleri, bir anlamda onun yerine devletin başına kimin geçeceği tartışması hemen başlamıştı. İlk halife olarak seçilen Hazreti Ebubekir'e Halifetü Resulillah ünvanı verildi. Bu ünvan diğer raşit halifelerle birlikte onların arkasından gelen halifelere de verildi. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenlerinden bazı kimseler Sakifetü Beni Saide denilen hurmalıkta toplanarak içlerinden birini devlet başkanı seçmek istemişti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de devlet başkanının nasıl belirleneceği konusunda bir usul gösterilmemiş, Hazreti Peygamber de vefatından sonra devletin başına kimin geçeceği hakkında bir şey söylememişti. Medineli Müslümanlar bu hususta kendilerini yetkili görüyorlardı. Zira onlar Medine'nin yerlileriydi ve hicretten önce de bu şehirde yaşıyorlardı. Çoğunluğunu Mekkeli muhacirlerin teşkil ettiği diğer Müslümanlarsa buraya sonradan gelmiş, onların yanına sığınmıştı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber vefat edince yönetimin kendi hakları olduğunu düşünmeye başlamış ve yaptıkları toplantıda bu makama Sa'd bin Ubade'yi aday göstermişlerdi. Sa'd bin Ubade, Hazreç kabilesinin reisiydi ve devlet başkanlığının Ensar'ın elinde bulunmasını istediği için teklifi kabul etmişti. Yaptığı konuşmada Ensar'ın İslamiyet'i benimsemek ve korumak suretiyle fazilet kazandığını, Kureyşli müşriklerin Hazreti Peygamber'e eziyet ettiğini anlattı. Ensardan bazı kimselerse Sa'd'ın riyasetini uygun bulmuyorlardı. Ayrıca onlardan bir kısmı muhacirlerin bu duruma rıza göstermemesinin muhtemel olduğunu söyleyerek konunun başka yönlerine de dikkat çekmişti. Bu arada Kureyş'ten bir emir, Ensar'dan bir emir seçilmesini teklif edenler oldu. O sırada Hazreti Ömer, Ensar'ın Sakifetü Beni Saide denilen hurmalıkta toplandığını öğrendi ve Hazreti Ebubekir'e bu durumu haber verdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı da yanlarına alarak toplantı yerine gittiler. Burada uzun bir konuşma yapan Hazreti Ebubekir, Allah Resulü'nün kabilesine mensup olan muhacirlerin ona ilk önce iman ettiklerini ve kendisine yardımda bulunduklarını, yıllarca çeşitli eziyet ve işkencelere dayandıklarını ve bu uğurda her şeylerini feda ederek hicret ettiklerini anlattıktan sonra Hazreti Peygamber'in dostları ve akrabaları sıfatıyla emirliğin onların hakkı olduğunu söyledi. Tabii bu sırada Ensar'ın faziletlerini dile getirip İslamiyet'e ve Hazreti Peygamber'e yaptıkları hizmetlerin inkar edilemeyeceğini, ilk muhacirlerden sonra en şerefli kimselerin Ensar olduğunu belirtti. Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde'den birini halife seçmelerini istedi. Ancak hem Hazreti Ömer hem de Ebu Ubeyde, "Allah'a andolsun ki sen varken bu görevi üzerimize alamayız. Çünkü sen ilk muhacirlerin en meziyetlisi, hicret sırasında mağarada bulunan iki kişiden birisi ve namaz kıldırmakta Allah Resulü'nün halifesisin. Uzat elini, sana biat edeceğiz." diyerek ona doğru yürüdüler. Bu sırada Ensar'dan Beşir bin Sa'd onlardan önce davranarak Hazreti Ebubekir'e biat etti. Onun arkasından Hazreti Ebubekir ve arkadaşları toplantı yerine geldiğinde halife olarak gösterilen kimse olan Sa'd bin Ubade hariç orada bulunanların hepsi ertesi gün Mescid-i Nebevi'de Medine'deki Müslümanların büyük bir kısmı Hazreti Ebubekir'e biat etti. Hazreti Ali ile diğer bazı sahabilerse daha sonra biat etmişlerdi. Böylece Hazreti Ebubekir Medine'deki Müslümanların büyük bir çoğunluğunun derhal biat etmesiyle halife seçilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefai Raşid'in dönemi İslam tarihi bakımından birçok yönüyle büyük bir önem taşımaktadır. Bunların ilki, dört halifeden her birinin hilafete geliş usulünün farklı şekilde olmasıdır. Bütün bunların detaylarını bir sonraki programda anlatmak üzere bu sözlerimizle birlikte şimdilik sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım."
3: İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır" denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.
1: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftâvuk.
0: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyi

0: İyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vabisa bin Mabet el-Esedi'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını, ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
1: Kırk hadiste iyilik. Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken mautin içre. İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i Zümre-i Kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envay-ı lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl. Eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.

Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib ve

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne

Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.''

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez."

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, yaptığımız her

0: Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Müezzinlerin Efendisi Bilal-i Habeşi. İslam davetinin ilk günleriydi. Mekkeli müşrikler günden güne büyüyen ve mazlumlar için bir çıkış yolu olan hak dinin önüne almak üzere Darü'n-Nedve'de toplantı üzerine toplantı yapıyorlardı. Yine bir gün Kureyş'in ileri gelenleri burada buluşup iman edenlere karşı ne gibi tedbirler alacaklarını konuşuyorlardı. Toplantı esnasında birisi Ümeyye bin Halef isimli müşriğin yanına gelerek, "Hani senin çok sevdiğin kölen var ya, işte o Muhammed'in dinine girdi. Bazen geceleri, bazen de öğle sıcağında onun yanına gidiyor," diyerek Ümeyye'nin imanla şereflenmiş olan kölesini şikayet etti. Ümeyye haberi teyit etmek üzere orada ufak çaplı bir araştırma yaptı. Duydukları doğruydu. En sevdiği ve güvendiği kölesi İslam'ı kabul etmişti. Nasıl olur da bir köle sahibinden izinsiz atalarının dininden vazgeçebilirdi? Ümeyye bulunduğu meclisi kızgın bir şekilde terk ederek doğruca evine gitti. Efendisinin yüzünün öfkeden kıpkırmızı kesildiğini gören ve meseleyi anlayan mümin köle için artık gizlenecek bir şey kalmamıştı. Hiddetinden deliye dönen ve ağzından köpükler saçan Ümeyye'nin, "Duyduklarım doğru mu? Gecenin karanlığında ve gündüzün öğle vakitlerinde Muhammed'in yanına mı gidiyorsun? Sen de mi onun dinine girdin, yoksa bana cevap ver. Kureyş'in dinini bırakıp Lat ve Uzza'yı inkar mı ettin?" sorusuna, "Anlaşılan hakkımda bazı bilgiler sana ulaşmış. Evet, Müslüman oldum. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği her şeyi kabul ettim ve ona inandım. Bundan böyle herkes benim mümin olduğumu bilsin," şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Ümeyye, "Nankörlük etme, sen böyle değildin. Ne oldu sana? Sen parmaklarımdan daha itaatkardın bana. Baksana, sana en lezzetli yiyecekler yediriyor, en güzel ve en pahalı elbiseleri giydiriyorum. Bugün bana isyan ettin. Aslında buna şaşırmamak gerek. Zira sen köle oğlu kölesin," deyince, "Evet, ben senin kölenim, esirinim, hizmetçinim. Ben bunları inkar edecek de değilim. Ancak şunu bil ki, sen de benim aklımın, inancımın, imanımın efendisi değilsin. Ben gece karanlığında veya gündüzün öğle sıcağında Muhammed'in yanına gittim ve yine giderim," sözüyle başına neler geleceğini bile bile Müslümanlığını sahibine haykırdı. Artık bu siyahi köle için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu itiraftan sonra zor ve meşakkatli günler, zulüm dolu zamanlar kendisini bekliyordu. Himaye eden kimsesi bulunmadığından diğer müşriklerden de işkence görmesi kaçınılmazdı. Kureyş'in de kışkırtmasıyla her gün sahibi başta olmak üzere bazı müşrikler, derileri kavlatan Mekke'nin öğle sıcağında bazen kızgın kumlara, bazen sıcaktan kor haline gelmiş taşlara sırt üstü yatırıp göğsüne ağır kayalar koyarak bu sabır timsali köleden Müslümanlığı terk etmesini ve "Muhammed'e küfret, Lat ve Uzza'ya iman et, yoksa onlara iman edinceye kadar böyle kalacaksın," diyerek ilahi zannettikleri putlara tapmasını istiyorlardı. Ancak onun her defasında "dilim onları söylemeyi beceremiyor" demesi üzerine bütün çileden çıkan, merhametten nasibini almamış müşrikler her geçen gün işkencenin dozunu daha da artırıp bu mazlumun acı dolu inlemelerini kayıtsızca izliyorlardı. Kureyş zamanla bu siyahi kölenin iniltilerine aşina olmuş, duyarsızlaşmıştı. Simsiyah bedeninde ardı kesilmeden patlayan her kırbaç sesi Mekke'nin diğer mahallelerinden duyuluyordu. Kureyşli

müşrikler onu bitap ve halsiz düşürdükten sonra boynuna bir ip takarak olup bitenden habersiz ücretle tuttukları Mekkeli çocuklara teslim ediyorlar. Çocuklar da oyun oynadıklarını zannederek onu Mekke sokaklarında gezdiriyorlardı. Ancak imanının hazını iliklerine kadar hissetmiş olan bu vakur kölenin kendisiyle böylesine alay edilmesine rağmen dilinden sadece Allah birdir anlamındaki ehad kelimesi dökülüyordu. Gördüğü türlü işkence ve zulme ehad diyerek tavizsiz bir duruş sergileyen sabır timsali bu siyahi kölenin adı Bilal bin Rebah'tı. Bi'setten 30 yıl önce doğan ve Habeşi lakabıyla şöhret bulan Bilal, Arabistan'ın batısında yer alan Serat'ta veya Mekke'de Habeşli bir köle olarak doğdu. O, annesi Hammame'ye nispet edilerek Bilal bin Hammame olarak da anılmıştır. Efendisi Müslüman olmadan önce Bilal'e diğer kölelerden farklı davranır, ona hür statüsündeymiş gibi muamelede bulunurdu. Bilal'in dürüstlüğü ve ticarete yatkınlığı, sahibi Ümeyye'nin mallarını satmak üzere onun temsilcisi sıfatıyla ticaret kervanlarına katılmasına neden olmuş, bu sayede Bilal her seferinde bol kazançla dönmüştü. Ayrıca Bilal'in tatlı nameleri, bu yolculuklar sırasında yürüyecek takati kalmayan develeri dahi harekete geçirirdi. Onun hoş sesiyle coşan develeri artık kimse tutamazdı. Ümeyye sesinin çok güzel olması nedeniyle Bilal'i düğün ve şenliklere götürürdü. Böylece Bilal zamanla şenlik ve şölenlerin aranan ismi olmuştu. Güzel ve etkileyici sedası herkes tarafından takdir edilir, terennüm ettiği şarkılar bitmesin istenirdi. Peygamber Efendimizin Habeşli Müslümanların ilki olarak tavsif ettiği Bilal-i Habeşi, İslam'ı kabul etmenin bedelinin çok ağır olduğu Mekke'de iman ettiğini açıkça söyleyen ilk 7 kişiden biridir. Bu bağlamda Resulullah, ilk Müslüman olanlar 4'tür. Ben Arapların ilk Müslüman olanıyım. Süheyb Rumların, Selman İranlıların, Bilal de Habeşlilerin ilk Müslüman olanıdır buyurmuştur. Allah Resulü Mekke'de Bilal'in çektiği işkenceleri görüp çok üzüldüğünü söyleyince, Hazreti Ebubekir, Şam'a beraber gittikleri bir ticaret kervanında tanışıp dostluk kurduğu Bilal'i, sahibinin zulmünden kurtarmaya karar verdi. Müslüman olmayan ve gücü kuvveti yerinde siyahi bir köleyi, Bilal karşılığında sahibi Ümeyye bin Halef'e vererek bu zorbanın elinden onu kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu. Bazı rivayetlere göre ise Hazreti Ebubekir, Bilal'i 7 ukiye karşılığında satın alıp azat etti. Alışverişin ardından kahkahalara boğulan Ümeyye, "Kandırdım Ebu Kuhafe'nin oğlu, 2 ukiye etmeyen Bilal'i 7 ukiyeye sattım" deyince, Hazreti Ebubekir şu ifadelerde bulundu: "Vallahi bu köle için bütün malımı isteseydin yine verirdim." Sonra sırtından elbisesini çıkararak Bilal'e giydirdi. Onun üstündeki tozu toprağa temizledi. Sonra da elinden tutup, "Ey Kureyşliler, şahit olun, bu köleyi Allah için azat ettim" dedi. Bu münasebetle Bilal, Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp azat edildiği için kaynaklarda Ebubekir'in Mevlası olarak da anılmıştır. Bilal'in kurtulduğunu öğrenen Hazreti Peygamber, ellerini semaya kaldırarak yaptığı bu güzel infaktan dolayı Hazreti Ebubekir için dua etti. Hazreti Ömer de bu olaya istinaden zaman zaman "Ebubekir bizim efendimizdir. O diğer efendimizi Bilal'i özgürlüğüne kavuşturmuştur" ifadesini dile getirmiştir. Bilal azat edildiği andan itibaren hep Resul-i Ekrem'le birlikteydi. Kapıları Müslümanlara açıldığında Medine'ye ilk hicret edenlerden oldu. Ancak günden güne artan Mekke hasreti Bilal'i hasta edip yatağa düşürdüğünde ona Mekke'ye dair şiirler söyletmişti. Bundan haberdar olan Resulullah, "Allah'ım, bize Mekke'yi nasıl sevdirdiysen Medine'yi de öyle sevdir. Havasını sıhhatli kıl" duasında bulunarak Bilal başta olmak üzere muhacirleri teskin etmişti. Öyle ki muhacirler Medine'yi zamanla Mekke'den daha fazla sevdiler. Allah Resulü
kederini ve üzüntüsünü kendisiyle paylaşan Bilal'e farklı bir muhabbet besler, özel ihtimam gösterirdi. Bilal de Peygamber Efendimiz'i çok sever, onun "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" ifadesinden ziyadesiyle memnun olurdu. Bilal sadece namaz vakitlerinde değil, Resulullah bunaldığında gönle huzur vermesi için veya gittiği bir yerden Hazreti Peygamber'in döndüğünü ilan etmek üzere ezan okurdu. Namaz için ezanı okuduktan sonra Allah Resulü'nün odasına doğru eğilip "Es-salat ya Resulallah" demek suretiyle onu imamete davet eder ve mescide giderdi. Peygamber Efendimiz hane-i saadetten çıktığında ise kamet getirmeye başlardı. Müslümanlarca önemli addedilen üç önemli mabet olan Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te ezanları ilk defa Hazreti Peygamber'in ilk müezzini olan Bilal okudu. Geceleri uykunun en tatlı demlerinde okunan sabah ezanlarında tekrarlanan "Es-salâtu hayrun minen nevm" "Namaz uykudan daha hayırlıdır" cümlesi Bilal Habeşi'nin uygulamasıdır. Bir gün sabah vaktinin girdiğini haber vermek üzere Allah Resulü'nün kapısına geldiğinde Hazreti Peygamber'i dalgın gören Bilal, sesini biraz yükselterek ilk kez "Es-salâtu hayrun minen nevm" diye seslenmiştir. Bu hitap şekli Allah elçisinin hoşuna gitmiş ve ona "Ey Bilal, bu ne güzel sözdür. Sabah ezanlarını okuduğunda bunu devamlı söyler misin?" buyurmuştur. O günden itibaren bu ifade sabah ezanlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Aslen Arap olmayan Bilal'in bir takım kelimeleri telaffuz edemediği nakledilir. Ezan ifadelerinden bazısı da bu kelimelerdendir. Bu sebeple sahabeden kimileri, "Ya Resulallah, bildiğiniz üzere Bilal Arap değil. Bu yüzden harfleri de tam çıkaramıyor. Baksanıza eşhedü diyemiyor da eshedü diyor. Görüyorsunuz ki dili ezana dönmüyor" diyerek onu Peygamber Efendimiz'e şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bilal'i bana bırakın. Biz onun eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik" buyurmak suretiyle Bilal'in okuyuşunu tasdik etmiş, o günden sonra bu hususta herhangi bir şikayet olmamıştır. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethedildiği gün Bilal'e putlardan temizlediği Kabe'nin damına çıkıp ezan okumasını buyurmuştu. Bilal, "Ehad" dediği için daha düne kadar türlü işkence ve zulme uğradığı Mekke'de, tevhid namelerini ezan-ı Muhammedi vasıtasıyla açıktan açığa hem de en üst perdeden Mekke'ye haykırdı. Bu durumu hüzün ve öfkeyle izleyen Mekke müşrikleri, eskiden köleleri olan Bilal'in ezan okumasıyla çılgına dönmüş ve küstahça, "Allah'a şükür babam sağ değil, hiç değilse bu kepazeliği görmüyor" demişlerdi. Bilal'i Kabe üzerinde ezan okurken gören müşrikler, "Yazıklar olsun bize. Şu köleler kadar bile olamadık. Onlar nerelere erdi, biz nerelerde kaldık" diyerek hayıflandılar. Kureyşliler hala köle olarak gördükleri Bilal gibi zayıf ve kimsesizlerin böylesine şeref kazanmalarını hazmedememişlerdi. Resulullah'ın cennet ehli olarak niteleyip müjdelediği Bilal ile Peygamber Efendimiz arasında şu diyalog geçmiştir. Resul-i Ekrem bir gün sabah namazında Bilal'e, "Ey Bilal, Müslüman olduktan sonra işlediğin en faydalı ve değerli amelin ne olduğunu bana söyler misin? Zira ben bu gece cennette önümde senin ayakkabılarının tıkırtısını işittim" müjdesini verdiğinde Bilal, "Ya Resulallah, ben gecenin veya gündüzün herhangi bir vaktinde ne zaman taharette bulunursam güzelce temizlenip abdest alırım. Bu taharet ve abdestle Allah'ın benim için takdir ettiği kadar namaz kılarım. Müslüman olduktan sonra bu hareketimden daha üstün ve yararlı bir amelim olmadı" ifadesinde bulunmuştur. Allah Resulü'nün müezzinlerin seyyidi, efendisi olarak tavsif ettiği ve "Bilal ne kadar hoş bir adamdır" demek suretiyle sitayişle bahsettiği Bilal, alçak gönüllü olmasıyla da temayüz etmiştir. Hazreti Peygamber'in Bilal'i çok sevdiğini, zaman zaman onun koluna girip beraberce yürüdüklerini görenler, Peygamber müezzinine gelip de ne kadar kıymetli ve talihli biri olduğunu söylediklerinde Bilal, başını önüne düşürüp gözyaşlarıyla, kendisini tevazuyla şöyle tanımlamıştır: "Ben sadece bir Habeşliyim, daha düne kadar da bir köleydim."
Bilal, Resul-i Ekrem vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı. Onun abdest suyunu tutar, sütre olarak kullandığı harbeyi mızrağa taşır, savaşlarda özellikle geceleri korumalığını yapar, gündüzleri ise gölgelenmesini sağlar, yemeğini hazırlar, talimatlarını halka duyurur, onun emriyle bazı ödemeler yapar, ganimetleri dağıtır, Medine dışından gelen heyetleri ağırlar ve kadın esirleri muhafaza ederdi. Ayrıca Allah Resulü'nden 44 hadisi şerif rivayet etmiştir. Müezzinlerin piri Bilal, Peygamber Mescidinde aralıksız 10 yıl boyunca Hazreti Peygamber'in yanı başında onun öğrettiği şekilde ve emriyle ezan-ı Muhammedi'yi tüm Medine'ye duyurdu. Bilal'in yanık sedasıyla okuduğu ezanlarla müminler namaza çağrıldı. Bilal, şehrin semalarında yankılanan her ezanı için Resulullah'la ayrı hatıra biriktirdi. Bu sebepten olmalı ki Allah Resulü'nün ahirete irtihalinden sonra bir daha ezan okuyamadı. Hatta Medine'de kalmaya tahammül edemedi. Şehrin taşı toprağı ona hep Peygamber Efendimiz'i hatırlattı. Beraber dolaştıkları peygamber şehrinin sokakları, hasretiyle yandığı Resulullah'sız ona dar geldi. Bilindiği üzere Allah Resulü'nün vefatı öncesinde yaşadığı rahatsızlığı esnasında sahabeye namazları Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bu süreçte ezanları zorlana zorlana, hüzünle ve buruk bir şekilde de olsa yine Bilal okumuştu. Resulullah'ın henüz hayatta oluşu, Bilal'e okuduğu ezan için güç bulabilmesine imkan veriyordu. Hüzün bulutları Medine üzerine çökmüş, Peygamber Efendimiz vefat etmişti. Namaz vakti yaklaşmıştı. Gözler, ezan okuyacak dermanı bulunmayan Bilal'in üstündeydi. Sahabenin şiddetli ısrarı neticesinde Peygamber müezzini ezan okumak üzere bitkin bir şekilde mahfele yürüdü. Zor da olsa öğle ezanını okumaya başladı. Ancak "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" dediğinde sözler boğazına düğümlendi, hıçkırıklara boğuldu. Ezanı gözyaşları eşliğinde zor tamamlayabildi. Resulullah'ın "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" buyurarak ondan ezan okumasını istediği, Bilal'in de sürekli sevinçle koşa koşa ezan okuduğu dönem kapanmıştı artık. Medineliler Bilal'in ağladığına şahit olunca gözyaşlarını tutamadılar. Allah Resulü'nün defin işlemleri gerçekleştikten sonra Hazreti Ebubekir Bilal'den ezan okumasını istediğinde aralarında şu diyalog geçmiştir. "Ey Ebubekir, eğer beni yanından ayrılmayayım diye azat ettiysen senin emrini kabul etmekten başka çarem yoktur. Buna hakkın var. Ancak beni Allah rızası için azat ettiysen, o zaman kim için azat etmişsen beni ona bırak." Hazreti Ebubekir, "Ey Bilal, seni sadece Allah için azat ettim." Bilal, "Öyleyse ben de Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimseye müezzinlik etmem." Hazreti Ebubekir bu konuşmanın üzerine Bilal'e, "Bu senin bileceğin iştir" demek suretiyle onun tercihine saygı duymuştur. Bilal, Resul-i Ekrem'in vefatının ardından Hazreti Ebubekir'e bir gün, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, ben Resulullah'ın müminin en faziletli ameli Allah yolunda cihad etmektir" buyurduğunu işittim. "Düşman saldırısı tehlikesinin bulunduğu bir yerde ölünceye kadar nöbet tutmak istiyorum" dediğinde halife, "Sana Allah'ı hatırlatırım. Benim hatırım ve üzerindeki hakkım için bunu benden isteme. Yaşımın ilerleyip gücümün azaldığı ve ecelimin yaklaştığı şu sıralarda beni bırakıp gitme" sözleriyle yanında bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Bilal, Hazreti Ebubekir vefat edinceye kadar yanında kaldı. Anlaşılan o ki Bilal, teselliyi cihat meydanlarında aramıştı. Bilal, Hazreti Ömer'in hilafetinde aldığı izinle yerine müezzin olarak tavsiye ettiği Mescid-i Kuba'nın müezzini Sa'd bin Aiz'i bırakarak Şam'a gitti ve oraya yerleşti. Hazreti Ömer'in Şam'a geldiği bir gün, Müslümanların halifeden Bilal'in ezan okumasını talep etmeleri üzerine Hazreti Ömer'in ricasıyla Bilal onu kırmayıp ezan okudu. Allah Resulü'nün adını andığında öyle bir ağladı ki, kaynaklar o zamana kadar Bilal'in böyle gözyaşı döktüğünün görülmediğini nakleder.

Bilal Şam'dayken bir gece Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördü. Hasretini derinden hissettiği Resul-i Ekrem'in "Beni ziyaret etmeyecek misin ey Bilal?" sitemiyle uykusundan uyandı. Derhal Medine'ye gitmek üzere yola koyuldu. Medine'ye vardığında doğruca Allah Resulü'nün kabrini ziyaret etti. Ravza-i Mutahhara'ya yüzünü sürüp Resulullah'la geçirdiği günlerin hatırasıyla gözyaşı döktü. Peygamber Efendimiz'in sevgili torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin, Bilal'i görünce boynuna sarılıp hasret giderdiler. Allah Resulü'nün vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumayan peygamber müezzinine, "Ey Bilal, ezanına hasret kaldık" diyerek ezan okuması konusunda ısrar ettiler. Bilal ısrarlara dayanamayıp yıllar sonra bir sabah namazı vaktinde Ezan-ı Muhammedi'yi okumaya başladı. Peygamber mescidinde Bilal'in nameleriyle yükselen ezanı duyan ashab-ı kiram yerlerinde duramadı. Hepsi Medine sokaklarına dökülmüştü. Heyecanlanan Medineliler bir an Allah Resulü'nün tekrar aralarına döndüğünü zannettiler. Sanki Resulullah Bilal'e ezan okutmuştu. Kadın, erkek, çocuk kim varsa hepsi evlerinden mescide doğru koştu. Medine sokakları adeta insan seline dönüştü. O gün Medineliler Peygamber Efendimizin aralarında yaşadığı günlerden bir gün yaşamış gibiydiler. Hazreti Peygamberi ve onun yaşadığı zamanları hatırlatan bu ezanla tüm sahabe gözyaşlarına boğuldu. Bu Bilal'in son ezanı oldu. Bilal, Medine'de Resul-i Ekrem'in kabrini ziyaret etmesinden birkaç gün sonra tekrar Şam'a dönmek üzere yola çıktı. Yolda rahatsızlandı ve evine güçlükle varabildi. Artık evinden çıkamaz olmuştu. Nefesini zor alıp vermeye başladı. Ömrünün son demlerinde Bilal'in eşi, onun hasta halini gördükçe üzüntüsünü "Eyvah, ne kadar acı" ifadesiyle dile getirmiş, Bilal ise dostlarına kavuşacağından ötürü sevinç içinde "Hayır, aksine ne mutlu bana" deyip şunu ilave etmişti: "Yarın kavuşuyorum dostlarıma, Muhammed ve arkadaşlarına." Ezan denince ilk akla gelen, tahammül edilemez işkencelere sahip olduğu kuvvetli imanıyla göğüs geren, imanın bedelini ödemede dünyaya ders veren, iman yolunda gayretin destanını yazan, Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan Bilal-i Habeşi, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde, hicretin 20. yılında, 63 yaşındayken Dımaşk'ta baki aleme göçtü. Naaşı Bab-ü's-Sair'deki kabristana defnedildi. Cuma günleri söze, "Pir-i müezzinin, Seyyid-i müezzinin Bilal-i Habeşi" diye başlayan müezzinler, hatırasına gösterdikleri saygıyla Hazreti Bilal için müezzin mahfillerinden kıyamete kadar onu hatırlatmaya devam edecekler.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

küçük bir akvaryumum var. İçinde böyle renkli balıklar olan. Oturur seyrederim zaman zaman. Hayret ederim nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar diye. Yüzerken hiç çaba harcamıyorlarmış gibi görünür. Belli ki suyun içinde olmak onlar için yorucu değil. Boğulmak gibi bir dertleri yok. Bir balık suda boğulmaz. Aynı şekilde bir penguen kutuplarda soğuktan donmaz ve bir deve de çölde sıcaktan baygınlık geçirmez. Peki bir balık sudan çıkarılsa ve havaya bırakılsa ne olur? Ya da bir penguen çöle bırakılsa ya da bir deve buzullara. Ne olacağı belli. Balık uçamaz, penguen çölde yaşayamaz ve bir deve buzullarda hayatta kalamaz. İnsan da böyledir işte. Ait olmadığı yerde nefes alamaz. Boğulur gibi olur. İnsanın en çok zorlandığı şeylerden biri de kendini olduğu yere ait hissetmeme durumu sanırım. Olmaman gereken yerde olduğunu fark ettiğinde ya da olmam gereken yerde olmadığını düşündüğünde gelen bir bunalma hissi vardır. Bu duyguyu yaşadığımda gerçekten boğulur gibi olurum. Kendimi bir mekana ait hissetmediğimde etraftaki her şey bana o kadar yabancı gelir ki sanki dünyaya gökten aniden düşmüş gibi olurum. Etrafımdaki en bilindik nesneleri bile ilk defa görüyormuşum ve onların ne olduğunu bilmiyormuşum gibi gelir bana. Sanki etrafımdaki her şey ve herkes de bana bir yabancıymışım, tanımlanamayan bir cisimmişim gibi bakıyor diye düşünüyorum. O an zamandan da koptuğumu fark ederim. İnsan bulunduğu mekanla bir bağ kuramayınca zamandan da soyutlanıyor. Sanki bütün fizik kuralları birden yok oluyor ve her şey boşlukta öylesine uçuşuyor. Aynı hissi akışkanlar mekaniği derslerinde yaşadım bir de. Matematiksel soyutlamalar, diferansiyel denklemler benim için hiç sorun değildi. Ama akışkan simülasyonlarındaki deneysel gereklilik sürecinde ve rüzgar tüneli testlerinde her şey etrafımda uçuşuyor gibi oldu. Ben laboratuvara, laboratuvardaki tüm araç gereçler bana yabancı hale geldi. Aklımda züccaciye dükkanına girmiş fil görüntüsü belirdi. Neye dokunsam kırılacak, nereye adım atsam yıkılacakmış gibi hissettim. Üstelik uzun zamandır bu tür deneylere katılma hayali kuruyordum. Hani bir şeye aşırı dikkat ettiğinizde mutlaka ters giden bir şeyler olur ya, o durum işte. Uzun zaman bu hisle boğuştum. Bunu aşamayacağım bir sorun olarak düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Laboratuvar ve deney süreçlerini aştım çok şükür. Bir problem yaşamıyorum artık bu tür çalışmalarda. Hatta çok eğleniyorum. Doğrudan sonucu görmek bana daha çok çalışma motivasyonu sağlıyor. Bu durum merak ve hayranlıkla beklediğin bir şeyle karşılaştığında yaşanan bir süreçmiş, onu öğrendim. Ama bu ait hissetmeme durumu tamamen ortadan kalkmadı ve ben bunu bir sorun olarak görmüyorum artık. Bu benim kişiliğimin bir parçası. Hatta ruhumun bana uygun olmayan şeyi reddeden bir parçası. Hala kendimi birçok yere ve birçok şeye ait hissetmiyorum. Popüler kültürün dayattığı, git dediği, gör dediği, buna inanmalısın, bunu savunmalısın, bunu yemeli, içmeli, böyle gülmeli, böyle gezmeli, böyle giyinmelisin dediği ne varsa tam da o dayatılan şeye aidiyet hissim kayboluyor. Sonra bu tür durumlarda, yani kendimi ait hissetmediğim yer ve zamanlarda kafamda başka bir şeyler belirdi. Sanki böyle ruhum bedenimi kucaklayıp beni başka yerlere götürüyormuş gibi hissettim. Nereye götürmek istediğini fark edince gerçekten mutluluktan ağlayacak gibi oldum. Ben pop kültürün dayattığı, sosyal medyanın köpürttüğü ne varsa ondan kaçıyor ve kaçtığımda da mesafeleri aşan bir yolculuk yapıyordum. Farklı mekanlara ve farklı zamanlara gittiğim yolculuklar. Kimi zaman Mescid-i Aksa'nın kırık taşlı bir köşesine, kimi zaman Mescid-i Nebevi'ye, Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yerin arka hizasındaki bir köşeye, kimi zaman da Kabe'yi uzaktan da olsa gören tek seccadelik bir yere sığınıyordum. Ve orada zaman yolculuğumun keyfi

0: hükmünü çıkarıyordum. Kudüs'te miracı hayal ediyor, Medine'de peygamberimizin kabrinin arkasında ona kendimi yakın hissediyor ve Mekke'de tüm o kargaşa içinde Hira mağarasında tefekkür eden peygamberimin halini düşünüyordum. Bundan asırlar önceki sokaklarda geziniyordum. Benim bu zihinsel zaman yolculuğuma Peygamber Efendimizin bir sözü sebep olmuştu. Ankara'da ders çalışmak için gittiğim bir kütüphane var. Çok severim orayı. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altında. Saatlerce ders çalışabilirim orada. Vakit gelince de camiye namaz kılmaya çıkarım. Mimari estetiği çok hoşuma gider. Muazzam bir ferahlık hissi verir. Alışkın olduğumuzun dışında avizesiz bir tavanı vardır. Avizelerin camilere çok yakıştığını düşünürüm bu arada. Öyledir de ışıkların avizelerin elmas camlarından türlü türlü renklerde süzülerek halılara dökülmesi bana çok güzel görünür. Ama Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tavan avizesizdir. Ve öyle güzel işlenmiştir ki baktıkça tavandaki o kocaman vav harfleri etrafınızda dönmeye başlar. Bana sanki göğe yükseliyormuşum hissi yaşatır. Eğer bir gün giderseniz mutlaka tavanını seyretmek için kendinize vakit ayırın derim. Bir gün o camide cuma vaktinde imam hutbede Peygamber Efendimizin bir hadisini o anı yaşıyormuş gibi anlatmıştım. Anlattığı olay ve hadis bana mekan ve zamanın bir mesafe olamayacağını düşündürdüm. Peygamber Efendimizin bizden kardeşlerim diye bahsederken bizi nasıl tanıyacağını soran arkadaşlarına bedenimizdeki abdest izlerinden tanıyacağını söylüyor ve bizi nerede ve nasıl bekleyeceğini anlatıyordum. Bu benim abdest ve namazla olan sıkı bağıma sağlam bir örgü daha ekledi. Onun zamanı aşan bakışı benim içinde zaman ve mekan engellerini kaldırmış oldum. Geçmiş zamana yaptığım zihin yolculukları artık gelecek zamana dair verilmiş bir müjdenin hayaliyle yeniden şekillendi. Rota yeniden hesaplandı. Artık bu yolculuklarım gelecek zamana doğru da olacak. İşte böyle düşünmeme neden olan asırlar önce benim peygamberim tarafından söylenen söz bu.
1: Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve "Ey müminler topluluğu, selam olsun size. Biz de inşallah size katılacağız." diyerek "Kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim." buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim." buyurdu. Onlar da "Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl biliyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. "Düşünün bakalım. Bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" "Evet, tanır." dediler. O zaman Allah Resulü, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları da parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin" diye dua etti.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye usanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsam.

0: Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben ey Ebu Mes'ud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, şöyle bir başlık atmış: Faslun fi teşrifillahi teala bima semmahu bihi min esmaihil husna ve vesifehu bihi min sıfetihil ula. Diyor ki bu okuyacağımız bahis, Allah Teala'nın Resulü Kibriyasını sallallahu aleyhi ve sellem kendi esma-i hüsnası ve yüce sıfatlarıyla şereflendirmesi var. Yani Allah Teala kendisine ait olan Esma-i Hüsna'nın bir kısmını ve sıfatlarının bir kısmını Efendimiz'e vermiştir. Bunu göreceğiz diyor. Kadı İyaz dedi ki rahimahullah, ve min esmaihi teala en nur. Allah Teala'nın isimlerinden biri nurdur, nur. Ve manahu zünnur. Ey halikuhu, ey münevvirü semavati vel ardı bil envar ve münevvirü kulubil müminine bil hidaye. Allah Teala'nın bir ismi nur dedik. Nur ne demek sevgili kardeşlerim? Nur, nur sahibi, yani nuru yaratan demektir. Nur, nuru yaratan demek. Zün nur demektir. Nuru yaratan. Nur kelimesini de şöyle anlamak mümkündür: gökleri ve yeri nuruyla aydınlatan, yani güneşiyle, ayı ile, yıldızlarıyla aydınlatan Allah Teala demektir. Müminlerin kalbini de hidayetiyle, yani doğru yolu göstermesiyle aydınlatan demektir. Bizim kalbimizi de aydınlatmıştır Allah Teala. Nasıl aydınlatmış? Elhamdülillah gönlümüze kendi doğru yolunu göstermiş. Benim yolum budur demiş. Kur'an-ı Kerim göndermiş. Resulüne ilhamlar da bulunmuş. Şunu ümmetine söyle, kullarıma şunu söyle buyurmuştur Efendimiz. İşte böyle böyle açıklamıştır. Evet, dünyayı güneş ile, ay ile, yıldızlarla aydınlattığı gibi bizim gönlümüzü de Kur'an-ı Kerim ile, hidayetiyle aydınlatmıştır. Allah Teala'nın isminin nur olmasının sebebi budur. Ve semmâhu nuran fekâle kad câekum minallâhi nurun ve kitâbun mübîn. Kîl Muhammedun ve kîl el-Kur'an. Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme nur adını vermiştir. Kendi isimlerinden olan nur kelimesini Efendimiz'e vermiştir. Maide suresinin 15. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Allah Teala: Ey kullarım, şüphesiz size Allah'tan bir nur geldi. Şüphesiz size Allah'tan bir nur geldi. Kimi kastediyor? Efendimiz'i kastediyor. Gerçeği açıkça öğreten bir kitap geldi. Şimdi burada iki şeye de nur kelimesini vermek mümkün. Onun için alimlerimiz ne demiş? Bazı alimler bu ayeti kerimede geçen nur kelimesinin Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylemiştir. Bazı alimler de bu ayeti kerimede geçen nurun Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemişlerdir. Demek ki Efendimiz'e de nur ismi verilebilir. Kur'an-ı Kerim de zaten nurdur. İspat ediyor müellifimiz, yani Peygamber Efendimiz'e nur dendiğini başka ayeti kerimeyle İspat ediyor. Ve kâle fîhî sirâcem münîrâ. Semmâ bizâlike li vuduhi emrihi ve beyâni nübüvvetihi ve tenvîri kulûbil müminîne vel ârifîne bimâ câe bihî. Allah Teala Ahzab suresinin 46. ayeti kerimesinde Fahri Âlem Efendimiz hakkında ve sirâcem münîrâ ifadesini kullanmıştır. Çünkü Peygamberi Âlişan Efendimizin peygamberliği güneş gibi açıktır.
aydınlatan lamba, aydınlatan kandil, aydınlatan ışık manasına geliyor. Sirac-ı Münir. Nur saçan bir kandil diyebiliriz. Neden bu ifadeyi kullanmıştır Allah Teala? Çünkü peygamberi Alişan Efendimizin peygamberliği güneş gibi açıktır ve nettir. Allah Teala'dan alıp getirdiği ayeti kerimelerde müminlerin ve ariflerin, yani manevi dereceleri yüksek olan kimselerin kalplerini, gönüllerini aydınlatmıştır Allah Teala Hazretleri. Demek ki sevgili kardeşlerim, gördüğümüz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve siracem münira buyuruyor Allah Teala. Nur saçan kandil. Ve min esmaihi Teala eşşehid. Allah Teala'nın isimlerinden biri de eşşehid'dir. Ve manahu el alimu ve kil eşşahidu ala ibadihi yevmel kıyame. Peki Allah Teala'nın isimlerinden biri şehittir dedik. Manası nedir? Manası kullarının bütün hallerini bilen demektir. Şehit. Bu ismin şu manaya geldiği de söylenmiştir. Kullarının dünyada iken neler yaptıklarını kıyamet gününde kendilerine bildiren demektir. Eşşehid. Öyle demeyecek mi? Amel defterimiz açılacak ve Allah Teala sen şöyle yaptın, böyle yaptın, böyle yaptın değil mi diyecek. Ve semmahu şehiden ve şahide. Fekale inna erselnake şahide. Cenab-ı Hak Celle Celalu Resul-i Ekrem Efendimiz'e şehit adını vermiş, şahit adını vermiştir. Ve ona Ahzab suresinin 45. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. İnna erselnake şahide. Ey Resulüm, biz seni bir şahit olarak gönderdik. Şahit olarak. Ümmetinin yaptıklarını gör, tespit et, bunları sana soracağız manasında. Bizi de ahirette görmediği halde nasıl tanıyacak? Efendimiz nasıl anlatmıştı? O ümmetimi abdest organlarından tanıyacağım buyurmuştu, değil mi? Yüzleri parıl parıl parlayacak. Elleri parıl parıl parlayacak. Ayakları parıl parıl parlayacak. Evet. İşte benim ümmetim abdest alıp namaz kıldıkları bundan belli diye bize şahitlik edecek. Rabbim bizleri de böyle olanlardan eylesin. Ve kâle teâlâ ve yekûnur resûlü aleykum şehîdâ ve huve bimânel evvel. Allah Teala Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde de ümmeti Muhammed'e hitaben şöyle buyuruyor. Siz bütün insanlara şahit olacaksınız diye, peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü, dengeli bir ümmet yaptı. Demek ki Allah Teala bizi nasıl bir ümmet yapmış? Ölçülü bir ümmet, dengeli bir ümmet. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e verdiği şehit ismi şahit manasına da geliyor. Hani hadisi şeriflerde geçiyor, ben de bunu sık sık söylerim bu kelimeler geçtikçe. Diğer ümmetlere Allah Teala, diyelim ki Hazreti Nuh'un kavmine, Hazreti İbrahim'in kavmine, size peygamber geldi mi diye sorduğunda

Ne diyecekler? Yok ya Rabbi diyecekler. Biz peygamber filan görmedik. Böylece işi halledeceklerini zannedecekler. O zaman Allah Teala ümmeti Muhammed'e soracak. Ümmeti Muhammed'in şahit, şehit olması buradan işte. Siz söyleyin bakalım. Nuh kavmine, İbrahim kavmine peygamber geldi mi? Onlar da evet ya Rabbi geldi. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Sen söyledin. Onlara peygamber gönderdiğini sen söyledin diye şahitlik yapacaklar. Elhamdülillah. Bu ümmet başka bir ümmet. Onun için benim güzel kardeşlerim, ümmeti Muhammed'den olmanın büyüklüğünü, şerefini bilelim, ona göre yaşayalım. Rabbim hepimizi güzel müminler eylesin. Ve min esmaihi Teala el-Kerim. Allah Teala'nın isimlerinden biri de el-Kerim'dir. Ve manahu el-Kesirul Hayr. Manası çok hayır yapan kimse demektir. Çok faydalı olan. Ve kil el-Muftilu. Ve kil el-Afuvu. Vekir el-Aliyyü. Kerim ne demek? Müellifimiz bunu açıklıyor. Şu manalara gelir Kerim diyor. İstemeden veren. Evet. Muftil. İstemeden veren. Veya günahları tamamen silen el-Afu demektir. Yahut şerefi şanı, saltanatı yüce olan demektir el-Aliyy. Ve fil hadisil mervi fi esmaihi taala el ekrem ve semmahu taala kerima bi kavlihi innehu le kavlu rasulun kerim. Esma-i Hüsna'yı anlatan hadisi şeriflerde el ekrem ismi geçmektedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizi kerim diye tanıtmıştır. Kerim. Kerim kendi isimlerinden biridir. Hakka suresinin 40. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bu Kur'an çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Elçiyi yani Efendimiz'i nasıl anlatıyor Allah Teala? Çok şerefli. Kerim kendi ismini Peygamber Efendimiz'e böyle veriyor. Kîle Muhammedun ve kîl Cibrilu. Bazıları bu ayette geçen Kerim'in Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylemiştir. Bazıları da Cebrail Aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Ve kâle Aleyhisselam, ene ekramu veledi Adem. Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Rabbimin katında Adem oğlunun insanların en değerlisi benim. En değerlisi benim. Ve mani el ism sahihatun fi hakkihi sallallahu aleyhi ve sellem. Kerim ve Ekrem isimlerinin Peygamber Alişan Efendimiz hakkındaki bu manaları son derece doğrudur ve yerindedir. Evet. Onun için de biz ne diyoruz? Resul-i Ekrem diyoruz. Ene ekremu veledi Adem buyurdu ya Efendimiz. Ben Adem oğlunun en değerlisiyim. Ekremiyim. İşte onun için biz Resul-i Ekrem diyoruz. Kerim, Ekrem bu manaya geliyor. Son derece cömert olan, yüce olan, şerefli olan. Ve min esmaihi Teala el-Azim. Allah Teala'nın isimlerinden biri de el-Azim'dir. Ve manahu el-Celilü'ş-Şe'n ellezî kullu şeyin dûnehu. Evet, Esma-i Hüsna'dan biri neymiş? El-Azim. Manası ne? Her bakımdan, herkesten üstün olan, şanı yüce olan demektir. Şanı şerefi yüce olan demektir. El-Azim. Sadakallahu'l-Azim diyoruz değil mi? Azim olan Allah doğru söyledi diyoruz. Biz de böyle diyoruz. Ve kâle fin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Kalem suresinin 4. ayeti kerimesinde İki cihan güneşi Efendimiz hakkında şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Ve inneke le ala hulukun azim. Şüphe yok ki ey peygamber sen büyük bir ahlaka sahipsin. Efendimiz'i böyle methediyor. Sen büyük bir ahlaka sahipsin. Ve vaka fi evveli sifrin minet tevrati an İsmail'e ve setelidu azimen azimin.

لأمة عظيمة فهو عظيم وعلى خلق عظيم. Tevrat'ın ilk bölümünde İsmail Aleyhisselam'dan bahsediliyor ve ona şöyle deniyor. Senin pek değerli bir oğlun doğacak. Hazreti İbrahim'e böyle anlatılıyor. O büyük bir ümmete peygamber olacak. O peygamberin çok önemli özellikleri olacak. O peygamber çok büyük bir ahlaka sahip olacak. Hazreti İbrahim'in torunu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İsmail'den gelen. Ve min esmaihi teala el cebbar. Allah Teala'nın esma-i hüsnasından biri de el cebbardır. Ve manahu el muslih. Manası ne demek? Kullarının işlerini, yaptıklarını istediği gibi düzelten demektir. Ve kil el kahiru ve kil el aliyyul azim. El azimuş şe'n ve kil el mütekebbir. Bu cebbar kelimesinin başka manaları da vardır. Yarattıkları üzerinde dilediği gibi hüküm veren manasına geliyor. El-Kahir, şanı şerefi, en yüce olan. Cebbar'ın bir manası el-Mütekebbir. Yani herkes kendisine muhtaç olan, Mütekebbir'in manası bu. Herkes kendisine muhtaç olan ama kendisi hiç kimseye muhtaç olmayan manasına geliyor. Ve sümmiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fi kitab-ı Davud'a bi cebbar. Fekale tegallet eyyuhel cebbar seyfeke fe inne namuseke ve şerai'ake makrunetun bi heybeti yeminik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Davud aleyhisselamın kitabı olan Zebur'da cebbar diye geçmektedir. Efendimiz'den cebbar diye. Halbuki cebbar Allah Teala'nın ismidir. Cenab-ı Hak ona şöyle buyurmuştur. Ey cihat peygamberi, kılıcını kuşa. Neden kılıç kuşamayacak Efendimiz? Niçin? Bunun cevabı şöyle veriliyor. Çünkü senin saygı görmen, itibar görmen ve getirdiğin dinin hakimiyet kazanması senin güçlü olmana bağlıdır. Şayet sen güçlü olursan saygı görürsün, itibar görürsün. Getirdiğin din de hakimiyet kazanır, yayılır. Ve manahu fi hakkın nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem imma li islahihi el ümmete bil hidayeti ve talim ev li kahrihi adahu ev li uluvi menziletihi alel beşeri ve azimi katarihi. Resul-i Kibriya Efendimiz'e neden Cebbar ismi verilmiştir? Bunun yorumu şöyle, o ümmetini hidayet ile doğru yola iletmiştir. Ümmetini öğreterek yetiştirmiştir. Veya düşmanlarını yendiği için ona cebbar adı verilmiştir. Yahut bütün insanlığın üzerinde bir mertebeye sahip olduğu için ona cebbar ismi verilmiştir. Büyük bir öneme sahip olmasından dolayı cebbar adını almıştır. Ve nefa ta'ala anhu fil Kur'an'i cebriyete tekebbürü leti la yeliku bihi fekale ve ma ente aleyhim bi cebbar. Allah Teala Hazretleri Kaf suresinin 45. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimizin zorba olmadığını, zorbalığın ona yakışmadığını şöyle ifade ediyor. Sen o müşrikleri inanmaya zorlamakla görevli değilsin. Yani senin vazifen tebliğ etmekten ibarettir. İlla Müslüman olacaksınız diye onları zorlamayacaksın diyor. Onun için de bizim dinimizde zorlama yoktur. Efendimiz kimseyi zorlamamıştır, sadece tebliğ etmiştir. Burada kalalım güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla."

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz

0: ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak, gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor, veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi, etrafına rahatsızlık veren biri olmakla, komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi, kimseye eziyet vermemeye ilaveten, komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa, istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir."

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Amr bin Şuayb'ın radiyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
1: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebul Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, "Muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı?" diye sorduğunda gelen yanıt kısa ve net olmuştur: İffet ve kanaatkarlıkla.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَعَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım,

0: İlerim bu mülkü malı. Halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hazreti Peygamber'in ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bilinçli mesafe, kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak algılandı. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardı. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir sözü şöyle nakletti.
2: Peki sen ne diyorsun bu konuda Ebu Zer? Dünyadan, dünya malından tamamen uzaklaşmalı mıyız sence?
3: Bakın beni biliyorsunuz. Dünya malını sevmem. Servet biriktirmeyi de doğru bulmam.
4: Evet Ebu Zer. Böyle düşündüğünü biliyorum. Ama bu gerçekten doğru mu onu bilemiyorum. Yani o kadar uğraşımız, o kadar çabamız var ki bunları edinebilmek için gerçekten çok çalıştık. Malımızı, mülkümüzü terk etmek, onlardan vazgeçmek, bilemiyorum. Bana kolay gelmiyor açıkçası.
3: Bana kolay gelen sana zor gelebilir. Bu insandan insana göre değişir. En doğru ölçü ise Allah'ın elçisidir. Bu konuda ondan işittiklerimi sizlere aktarmam gerek.
2: Merak ediyorum doğrusu. Ne diyor bu konuda Allah'ın Resulü?
3: O zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir, diyor.
4: Teşekkür ederim Ebu Zer. Aklım ve kalbim birbirine uymuyordu. Allah'ın Resulü'nün bu sözleri beni teskin etti. Bana nasıl düşünmem gerektiğini öğretti. Allah senden razı olsun.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir." Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm kanaat ve tok gözlülük. En son kaldığımız hadis 534 nolu hadis. Va'an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men se'elen nase tekeffuran, varıp insanlardan isteyip duranlar, talep edenler, bana şu kadar verir misin, bana bu kadar verir misin, hibe olarak yani,

ihtiyacım var diyerek, bugün çoğu zaman dilenmek dediğimiz, belki dilenerek de olmasa bile, bazen yakın çevresinden veya esirgemeyip vereceğini tahmin ettiği kişilerden, ihtiyaç kisvesi altında talepte bulunanlar. Bunlar bazen borç talep ediyor gibi de yapabilirler. Bilahare bağışlamasını talep edebilirler. İşte böylelerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsederek demiş ki, insanlardan isteyen, insanlardan talep edip duranlar, şayet bunu tekessuran, gerçekten ihtiyacından ötürü değil de daha fazla mal toplamak için, daha fazla mal biriktirmek için yaparsa şayet, senden ihtiyacı varmış gibi talep ediyor, aslında ihtiyacı yok, topladıklarını biriktiriyor, yığıyor hatta, zaman zaman dilencilik yaptıkları halde evlerinde servet biriktirenler de olduğu gibi, işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara dikkat çekmiş. İhtiyacı için değil de daha fazlasına kavuşmak için insanlardan mal talep edip duranlar fe innemâ yes'elu cemran. Aslında milletten talep ettikleri şey ateş korlarından başka bir şey değil. Kendi ateşini topluyor. Dolaylı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların merhamet duygularını böyle suistimal ederek buradan mal yığmaya çalışanları, aslında yığdığınız şey ateşten başka bir şey değil demek suretiyle cehenneme işaret ediyor. Böyle yapmaya devam ederseniz akıbetiniz kararabilir ve bu biriktirdiklerinizle kendinizi cehennemin ortasında bulabilirsiniz. Başkalarından toplayarak biriktirmek bir yana, Cenab-ı Hak kendi kazandıklarından biriktirip yığanları bile benzeri bir akıbetle tehdit etti. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Altını, gümüşü yığıp duranlar. وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ve bunları Allah'ın yolunda harcamayanlar. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Onları elem dolu bir azap ile müjdele. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ. Ki o gün cehennemin ateşinde bunlar kızdırılırlar. Bu altınlar, gümüşler. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Ve bu artık iyice alev almış, narlanmış bulunan altınlarla, gümüşlerle dağlanırlar. Yanları, sırtları ve kendilerine denir ki, هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. Kendiniz için yığdığınız işte bunlardı. Yani ateş yığmış oldunuz. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Vaktiyle yığdıklarınızın şimdi tadına varın denir kendilerine. Bunlar kendi kazandıklarını yığmaya adanmış bulunanların akıbeti ise, başkalarının kazandıklarını isteyip durarak, talep ederek, hem de ihtiyacım varmış gibi yapıp buradan topladıklarıyla mal yağanların akıbetinin ateş olması şaşırtıcı değil. Bu noktada şunu da söyleyebiliriz, insandaki biriktirme ve yığma tutkusu nasıl bir şeyse onun haysiyetini de bastırıyor. Yeri geliyor, başkalarının önünde yalan konuşarak, ihtiyacı varmış gibi davranarak eziliyor, büzülüyor, yüz suyu döküp istiyor. Halbuki elde etmeye çalıştıklarını sadece yığacak. Maişetini sağlamakta bir derdi yok, bir sıkıntısı yok. Daha fazla mal yapmak, servet yapmak için sağda solda insanlardan bir şeyler istiyor. Dolayısıyla böylelerinin kendileri için ateş korları biriktirdiklerine dair Resulullah'ın bu ikazı okuduğumuz ayet-i kerime ile birlikte düşünüldüğünde son derece çarpıcıdır. Tekessür, biriktirme, çoğaltma hırsı ve tutkusu yakıcıdır ve yolun sonunda kişiyi helak eder. Cenab-ı Hak el-hakumut tekessür, bu çoğaltma tutkusu sizi helak etti buyurdu. Bu nasıl bir tutku ki insan bu uğurda zilleti bile, yani

dilenciliği bile göze alabiliyor. Ama bu rivayetten öğreniyoruz ki bu göze aldığı aşağılanmışlıkla keşke kalsa iş. İşin neticesinde bir de bundan ötürü azaba uğratılacak. Böyleleri sadece insanların mallarını, onların duygularını istismar ederek ele geçirmekle kalmıyorlar, uzun vadede insanların duygularını da köreltiyorlar. Başka zamanlarda insanlar gerçekten ihtiyaç sahipleriyle karşılaştıklarında onları da acaba bunların da ihtiyacı yok da mal biriktirme sevdasındalar mı? Boşuna vermeyeyim diye onları vermekten imtina eder bir duruma getiriyorlar. Günün birinde hakikaten ihtiyaç sahibi birisi birilerinden bir şey talep ettiğinde bunların kötü mirası dolayısıyla karşılık bulamayacak, yardım göremeyecek. Dolayısıyla yaptıkları şey sadece mali bir suistimal değil, diğer boyutu itibariyle toplumun merhamet duygularını örselemeleri bakımından son derece kötülük dolu bir eylemdir. Bilahare bunlar haberlerde, sağda solda söylenip konuşulduğunda, şuyu bulduğunda insanlar artık verme, yardımda bulunma duygularını gözden geçiriyorlar. Belki bu da öyledir, şu da öyledir diye artık vermemeyi yeğliyorlar. Men se'ele nâse tekeffuran fe innemâ yes'elu cemran. Bir kimse çoğaltmak için insanlardan isterse, insanlardan istediği şey sadece ateş korlarıdır. Sonra buyurmuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fel yestekille av liyestekfir. Şimdi artık isterse çok dilensin, isterse az dilensin. Kendisi bilir. Yaptığı şeyin ne anlama geldiğini kendisine söylemiş ve hatırlatmış bulunduk. Bak kardeşim, sadece ateş biriktiriyorsun. Bu yol yol değil. Çalışıp kazanmalısın. Kendi emeğinin sonucunu, karşılığını yemelisin. Hazıra konup başkalarından isteyip durarak nereye kadar gideceksin? Bunu meslek haline getirmek, buradan daha fazla mal, imkan ve servet edinmek, bunlar yanlış şeyler. Kendine gelmelisin. Zaten hadisin sonunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi kendisiyle karşı karşıya getiriyor. Bunu engellemenin, bunu men etmenin, kanun zoruyla bunun önüne geçmenin bir faydası yok. İnsanları doğru davranışlar sergilemeye davet etmek lazım. Onları uyarmak ve içlerinden öğüt alacakların düzelmesini beklemek lazım. Elbette birileri bu yanlışı sürdürmeye devam edebilecektir. Bunu Resulullah'ın sözünden anlıyoruz. İsteyen el çeksin veya ihtiyacı kadar insanlardan bir şeyler istesin, korksun, dikkat etsin. İhtiyacı olmadığı halde insanlardan talep ettiklerinin kendisine ateş olarak döneceğini bilsin ya da bunu umursamasın, iyice dilensin, talep etsin, şundan bundan istesin, topladıklarını da birikim yapsın. Ama bu yaptığı birikim kendisine yığdığı ateş korlarından ibaret. İnsan bir başka insanın önünde bu durumu yaşamayı göze alabilir mi? İhtiyacı olmasa diyoruz çoğu zaman ama unutuyoruz ki insanlardaki biriktirme, çoğaltma duygusu kontrol edilmediği takdirde, yani bizatihi insanın kendisi tarafından dizginlenmediği takdirde, insan kendisini bu ihtirasına bırakırsa o zaman zilleti de göze alır, aşağılanmayı da göze alır. Hatta başka başka mecralarda, gayrı meşru durumlarda kalmayı da göze alır. Değil mi ki kazanıyorum, biriktiriyorum, elime daha çok mal geçiriyorum düşüncesiyle ar etmekten bile, hicap duymaktan bile, haysiyetini, şahsiyetini muhafaza etmekten bile ödün verebilir. İnsanın mal biriktirme, mal çoğaltma ihtirasını küçümsemememiz lazım. Hafife almamamız lazım. Dünya tarihi bu uğurda cinayetler işleyen, savaşlar çıkaran,

0: türlü kötülüğü göze alabilen korkunç insanlarla dolu. Dilenerek başkalarından bir şeyler toplama versiyonu bunun belki en basit şekli. Ama her halükarda kötüdür. Toplum kesimlerinin buna alışması toplumun üretkenliğini zayıflatır. Ataletini çoğaltır. Çalışmamaya alışan bu tür insanlar bir zaman sonra artık diledikleri kadar para toplayamadıklarında toplumun asayişini tehdit etmeye başlarlar. Bir bakmışsın toplumun huzuru bundan ciddi yara almaya başlamış. Dolayısıyla bir toplumda bazı insanların bu tür şeyler yapması belli bir noktaya kadar tolere edilebilir. Ama bu kesimin çoğalması ve yekün teşkil etmeye başlaması toplumun geleceği açısından büyüyen bir risk oluşturur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insanları ahiret korkusuyla dizginlemek istemiş. Her şey buradan ibaret değil. Burada insanları yanıltabiliyorsunuz. Ama ihtiyacınız olmadığı halde topladığınız o paralar Allah Azze ve Celle katında büyük bir mesuliyet doğurur, sorumluluk doğurur ve bunun bir cezası var. Adam gönlüyle veriyor, benim ne günahım var diyerek sıyrılamazsınız. O insanlara ihtiyacınız varmış gibi yapıp el açarken yahut birebir de konuşup ihtiyacım var diye bir şeyler talep ederken aslında onları yanılttınız. İhtiyacınız yoktu. Bunu alışkanlık haline getirip para topluyordunuz. Her şeyi gören ve bilen Allah Azze ve Celle'nin katında bunların hesabını vermek zorunda kalırsınız. Tabii bu uygulamanın sokak aralarında, kapı kapı dolaşarak yahut cadde başlarında veya kalabalık mekanlarda dilencilik diyebildiğimiz biçiminden gayrı daha nitelikli örnekleri de aynı kapsamdadır. İnsanların malına göz diken, onlardan bağış adı altında toplayan ama topladığı bağışları kendi zimmetine geçiren, kendi şahsi mülküne dönüştüren kişiler, oluşumlar, kuruluşlar hepsi benzer bir suçu işliyorlar. Çünkü bunlar başka bir ihtiyacı gösterip insanlardan bir şeyler isterken dönüp buradan topladıkları paraları kendi mallarını çoğaltmak biçiminde neticelendiriyorlar. Yaptıkları şey dilenciliğin dolaylı bir versiyonu. Uzun vadede baktığınızda zamanla insanlardan toplanan paraların birilerinin şahsi mülkiyetine dönüşüyor olması Allah'ın Resulü'nün bu uyarısıyla onları karşı karşıya bırakır. İnsanlardan yardım adı altında istedikleriniz, arka planda servetinizi çoğaltmak, büyütmek maksadına yönelik ise bu biriktirdikleriniz ateş korlarından başka bir şey değil. İnsanlar bu paraları, bu yardımları yaparken ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları görülsün. Yardıma muhtaçlar bundan fayda görsün. Toplum yararına, belli hizmetlere dönüşsün diye verdiler. Yoksa birilerinin malları çoğalsın, servetleri kabarsın, şahsi mülkleri büyük büyük miraslara dönüşsün diye vermediler. Dolayısıyla bu meseleyi hafife almamak icap eder. İnsanlar gönüllü veriyorlar diye, kimseyi zorlamıyoruz diye kendimizi aklayamayız. Değil mi ki biz onlardan istiyoruz, talep ediyoruz, yardım edin diye bekliyoruz. Bu toplanan paralar asla ve kat'a bizlerin şahsi servetine dönüşmemeli. Mevcut servetlerimizi iyice çoğaltmak için olmamalı. Eğer günün sonunda netice buraya çıkıyorsa, sokak başlarında yahut cadde ortalarında yahut kapı kapı dolaşarak basit bir biçimde dilencilik yapanlar ile şayet bu paraları biriktirmek için topluyorlarsa bizim hiçbir farkımız kalmaz. En fazla onlar amatör, bizler profesyonel sayılırız. Bu tür kötü uygulamalar zamanla insanların yardım yapma refleksini zora sokar ve hatta şayet bu akrabalar arasında oluyorsa muhabbetin ortadan kalkmasına ve tarafların birbirinden soğumasına yol açar. Adam bir öğrense ki yıllardır kendisine yardım yaptığı uzaktan akrabası meğer aslında ihtiyaç sahibi değilmiş. Şöyle bir araba almış, şöyle bir yerde arsa almış. Kendisini kötü hisseder ve o insanla sıla bağını korumakta artık zorlanır. Benzer şekilde insanlar bilseler ki belli oluşumlara yahut kuruluşlara verdikleri paralar şahsi servetlere dönüşmüş veya bir kısmı şahsi servetlere dönüşmüş. Sonraki zamanlarda bu tür yardımlarda bulunmaktan imtina etmeye başlarlar. Dolayısıyla kötülük sadece gasp ettikleri paraların ekonomik değeriyle sınırlı kalmaz. Toplumun vicdanında açtıkları yaralar daha uzun vadeli bir kötülüğe dönüşür. İnsanlar yardım etmekten, yardımsever olmaktan uzaklaşırlar. Dolayısıyla Resulullah'ın bu öğüdünü sıklıkla hatırlamak ve hatırlatmak icap eder. İhtiyacın yoksa bir akrabandan bir şey istersen, düzeltiyorum, İhtiyacın yoksa bir akrabandan veya tanıdığından bir şey isterken, bil ki o gönüllü olarak verse bile onu yanılttığın için alemlerin Rabbine hesap vereceksin. Ve o ele geçirdiğin şeyin de hayrını görmeyeceksin. O senin ateşin olacak, belki daha bu dünyadan seni yakacak. Sen hayrını görmediğin gibi senden sonra miras olarak çocuklarına geçse bile onlar da bunun hayrını görmeyecekler. Çünkü biriktirdiğin bu paraları nahak yere insanlardan talep ettin. Sağ gösterdin ama aslında niyetin bu topladığın paraları servetini çoğaltmak için değerlendirmekti. Sadece ateş biriktiriyorsun, bunu bil, bilmene rağmen yine devam edeceksen buyur devam et, dedi Allah'ın Resulü. فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ İstersen daha az dilen, istersen daha çok dilen. رَوَهُ مُسْلِمٌ Okuduğumuz bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," diye dua ederdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, "Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?" dedim. "Çok şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri. taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Husayn, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

0: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak hüsnü zan besleyerek ölün.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki, velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama, firkate gittim. Elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yesile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.
1: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır: bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim dedi. Ben de, vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, ya Resulallah, yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi: Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller var.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Soğuk bir kış günüydü. Dışarıda rüzgar acı acı ıslık çalıyor, evlerin çatısından çıkan sesler insanı ürkütüyordu. Bir evin odasında çıtır çıtır yanan odunların ses ve ısı verdiği ocağın etrafında oturan bir grup mahalleli sohbet ediyordu. Hocamız niçin geç kaldı? Daha vakit erken gelir. Bekleyenler Nasreddin Hoca'nın arkadaşlarıydı. Onu çok seviyorlardı. Sık sık bir araya geliyor, sohbet ediyor, Kur'an-ı Kerim ve hadis okuyorlardı. Ve elbette bol bol latife de yapıyorlardı. Nasreddin Hoca ile şakalaşmaktan yorulmayan Şerif Efendi bir fikir attı ortaya. Hocamız gelince kendisine bir oyun oynayalım. Nasıl bir oyun? Onunla bir anlaşma yapalım. Sonra da bir bahane bulup yemek cezası verelim. Tamam, çok iyi olur. Biraz sonra Nasreddin Hoca geldi. Oo, hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk arkadaşlar. Hocam biz de tam sizden bahsediyorduk.
2: Hocamız bu gece meydanda 3 saat kalamaz dedim. Arkadaşlar da sizin çok dayanıklı olduğunuzu, kalabileceğinizi söylediler. Ne dersiniz? 3 saat kalabilirseniz size güzel bir hediye alırız. Nasreddin Hoca dışarıya baktı. Hava gerçekten soğuktu ama kendine de güveniyordu. Ve şakacı uyanıklara güzel bir ders vermeliydi.
3: Evet, kalabilirim.
2: Öyleyse buyurun. Biz çağırıncaya kadar gelmek yok. Ateş yakıp ısınmak da yok, tamam mı?
3: Tamam, anlaştık.
2: Nasreddin Hoca paltosunun üzerine bir de yorgan alarak dışarı çıktı. Soğukta bazen titreyerek, bazen ısınma hareketleri yaparak tam 3 saat bekledi. Sonunda Şerif Efendi gelip kendisini çağırdı. Odaya girer girmez yanan ocağın yanına giden Hoca Efendi sevinçliydi çünkü kazanmıştı.
3: Evet, yaptığımız anlaşma üzere tam 3 saat dışarıda kaldım.
2: Hiç ateş filan yakmadın değil mi hocam?
3: Hayır, sadece 5 fersah uzakta şehrin dışında yanan bir ateş vardı, onu gördüm, başka bir şey.

yoktu. Şerif Efendi aradığı bahaneyi bulmuştu. İşte şimdi olmadı hocam. Siz anlaşmaya uymadınız. Hiç ısınmayacaktınız. Oysa uzak da olsa bir ateşten faydalanmışsınız. Siz anlaşmaya uymadığınız için cezalandırıldınız. Hepimize bir ziyafet çekmeniz lazım. Nasrettin Hoca itiraz eder ama sonuç alamaz. Çünkü cemaatin hepsi de aynı fikirdedir. Mecburen kabul eder. Nasrettin Hoca onları ertesi gün gelmeleri için davet eder. Akşam namazından sonra cemaat gelir. Herkes sofranın kurulmasını bekler ama hoca hiç oralı değildir. Yatsı namazı vakti gelince birlikte camiye giderler. Herhalde yemek yetişmedi, namazdan sonra yiyeceğiz diye düşünürler. Namazdan dönen cemaat eve girmek üzereyken hoca efendi misafirleri durdurur. Beni bekleyin, geliyorum. Nasrettin Hoca bahçedeki büyük ağacın yanına gider. Ağaçta asılı duran tencerenin kapağını kaldırıp bakar. Sonra yerde bulunan kandilin alevini kontrol edip döner. Misafirler bir anlam veremezler. Hoca efendi ne yapıyordu böyle? Hocam hayırdır, ne yaptınız az önce? Bir şey değil, sadece yemeğin pişip pişmediğine baktım. Ne yemeği hocam? Siz benim misafirim değil misiniz? Size yemek pişiriyorum. Ama hocam, hiç ağaca asılı duran bir tencerede yemek pişirilir mi? Üstelik yerde duran kandilin alevi ne yapabilir ki? Bir ay geçse yine yemek pişmez. Pişer pişer, bal gibi de pişer. Dün gece benim bulunduğum yerden 5 fersah uzaktaki bir ateş beni nasıl ısıttıysa bu kandil de bu yemeği pişirir. Hadi içeri girin bakalım. Nasrettin Hoca kendisine oyun oynamaya çalışan arkadaşlarına unutamayacakları bir ders vermişti. İnsanlar bir anlaşma yapmadan önce iyi düşünmeli ve karar verdikten sonra da ona uymalıydı. Ve anlaşma maddeleriyle uygulamalarda gerçekçi olmalıydı. Hoca efendi yine de arkadaşlarına merhamet etti, önlerine pekmez ve yoğurt koydu. Hadi afiyet olsun bakalım. Nasrettin Hoca yaşadığı bu olayı öğrencilere aktardıktan sonra sözünü Hudeybiye Antlaşması'na getirdi. Sevgili çocuklar, Mekkeli müşrikler kendilerini çok akıllı zannediyorlardı. İstedikleri kararları almışlardı. Ancak sonradan işler kendilerinin arzu ettiği gibi gelişmemişti. Bu defa kendi kurallarını kendileri çiğnemiş, bozdukları anlaşmayı yenilemek için peygamberimize yalvarmaya gelmişlerdi. Hatırlayacağınız gibi Hudeybiye Antlaşması'nın bir maddesine göre Müslümanlar veya Mekkeliler istedikleri kabileyle anlaşma ve işbirliği yapacaktı. Hangi kabile kiminle anlaşma yapmışsa onun sorumluluğu altına girmiş olacaktı. Buna göre Müslümanlar Uzağa oğullarıyla, Mekkeliler de Bekir oğullarıyla anlaşma yapmıştı. Fakat Bekir oğulları savaş yapmanın yasak olduğu bir ayda hem de Mekke'de Uzağa kabilesine saldırdı ve onlardan bazılarını öldürdü. Mekkeliler buna engel olamadıkları gibi destek oldular. Peygamber Efendimiz ölenlerin yakınlarına tazminat vermelerini istedi. Ancak onlar hem tazminat veremeyeceklerini hem de anlaşmayı tanımadıklarını söylediler. Böylece anlaşmayı bizzat kendileri bozmuş oldular. Mekkeliler sonradan ne kadar yanlış yaptıklarını anladılar. Liderleri Ebu Süfyan'ı Medine'ye göndererek anlaşmayı yenilemek istediler ancak iş işten geçmişti. Müslümanlar sözlerinde durmuş, anlaşmayı ise onlar bozmuştu. Aynı şartlarla yeni bir anlaşma yapmaya gerek yoktu. Peygamber Efendimizin artık yeni bir hedefi vardı. Ebu Süfyan Medine'den eli boş döndü. Arkadaşlar, Ebu Süfyan ve arkadaşlarının tavrı bizim komşuya benziyor. Bir defasında komşumdan kazanı emanet almıştım. Ertesi gün aldığım kazanın içine bir tencere koyup götürdüm. Komşu, hocam bu kazan benim de, bu tencere nereden çıktı dedi. Komşu, senin kazan doğurdu. Bu da onun yavrusu dedim. Adam sevinerek kabul etti. Aradan birkaç hafta geçti. Yine gidip kazanını istedim. Zaman geçmesine rağmen komşumun kazanını vermedim. Bir gün evime geldi ve kazanını istedi. Ben de gayet üzgün bir tavırla dedim ki, komşu çok üzgünüm, senin kazan öldü. Ne, kazan öldü mü? Yapma be hocam, hiç kazan ölür mü? Ben de cevabı yapıştırdım. Ya öyle mi? Sen kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? Komşum ne diyeceğini bilemedi. Ben kazanını sonra gönderdim tabii çocuklar. Böyle yapmakla sadece kendi çıkarını düşünen, işine geldiği gibi davranan komşumu ve insanları uyarmak istedim. Evet, Mekkeliler de işine geldiği gibi hareket ediyorlardı. Anlaşmayı yapanlar ve bozanlar kendileri, uyarıları dikkate almayanlar da kendileri.
anlaşma geçer.

0: yetersiz kalınca bunu kabul etmeyen de kendileri. Tabii bu olamazdı ve olmadı da. Allah Resulü arkadaşlarına haber verdi. Herkes hazırlığını yapsın, sefer var. Sefer vardı ama nereye olacağı belli değildi. Medine ve diğer bölgelerde yaşayan Müslümanlar hazırlıklarını yaptılar. Mekke'ye gidileceğini Resulullah çok az kişiye söylemişti. Bilinen günde, bir Ramazan gününde Müslümanlar Medine'den yola çıktılar. Bu arada Cemil meraklanmıştı. Hocam, Peygamber Efendimiz Mekke'ye gidileceğini niçin gizli tuttu? Evet, cevabı bilinmesi gereken bir soru. Çok doğru sordun Cemil. Çocuklar, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz tek bir insanın bile ölmesini istemezdi. İnsanların Müslüman olup hem bu dünyada hem de ahirette huzur ve mutluluğu yakalamalarını isterdi. Eğer Mekke'ye gidileceğini açıklamış olsaydı, onlar da karşılık vermek için hazırlık yapardı. Böylece çok çetin bir savaş olur, hem Müslümanlardan hem de Mekkelilerden pek çok insan ölürdü. Oysa Allah Resulü, Mekke'yi çok sade, savaşsız, barış içinde kan dökmeden, kimseyi incitmeden fethetmek istiyordu. Bu sebeple Allah Resulü nereye gideceğini fazla kimseye söylememişti. Müşrikler de bu seferden zamanında haberdar olamamıştı. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, Peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'teki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir: İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu. Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebubekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O, bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri

İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koydu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu. Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Cemali zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazharı tam mı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbabı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl eğer zahir eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ukbe bin Amir radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.
1: Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
0: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı, bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, İnanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür.

0: İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi, kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İpek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Peygamberler, insanlığın kutlu rehberleri. Hazreti Adem ve eşini cennette yarattıktan sonra oraya yerleştiren Yüce Allah, onlara orada dilediklerini yiyebileceklerini fakat bir ağaca yaklaşmamalarını, aksi halde zalimlerden olacaklarını bildirmişti. Düşmanları olan şeytanın aldatmasına karşılık da onları uyarmıştı. Adem ve soyunu yoldan çıkarmak için ilk adımını atan şeytan, hileleriyle hemen Hazreti Adem ve eşine yaklaştı. Onlara yasaklanan ağacın aslında ebedilik ağacı olduğunu ve Allah'ın bu ağacı her ikisinin de melek olup cennette ebedi olarak kalmamaları için yasakladığını söyledi. Şeytan bu vesveseleriyle onların ayaklarını kaydırdı ve cennetten kovulmalarına sebep oldu. Bunun üzerine Hazreti Adem ve eşi yaptıklarına pişman oldular ve

Ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, hiç şüphesiz kaybedenlerden olacağız diyerek ondan af dilediler. Onların tevbelerini kabul eden Cenab-ı Allah, yeryüzüne inmelerini emretti ve şöyle buyurdu. Hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de, her kim hidayetime tabi olursa, onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ademoğlunun imtihan dünyası denilen yeni hayatının başlangıcıydı bu olay. Hazreti Adem hem ilk insan hem de ilk peygamberdi. Zikrettiğimiz ayetin muhatapları ise Adem'le Havva'dan üreyecek bütün insanlardı. Allah'tan gelen rehberlere uyanlar kurtulacak, yalanlayanlarsa ağır bir bedel ödeyeceklerdi. Aslında Yüce Yaratıcı ezelde Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' demişti. Onlar da ''Evet, şahit olduk.'' demişlerdi. Yüce Allah kıyamet günü ''Biz bundan habersizdik.'' dememeleri için böyle bir söz almıştı tüm insanlardan. Allah Teala bu sözü alırken, yedi kat gök ve yerle insanlığın atası ilk insan Hazreti Adem'i de şahit tutmuştu. Ve Allah bu sözü ve sorumluluklarını hatırlatmak ve vaat ettiği hidayetini ulaştırmak üzere insanlara nebiler ve rasuller göndermiş ve kullarına bu elçilere uymalarını emretmişti. Allah'tan aldıkları ilahi mesajları insanlara ulaştırmak üzere seçilmiş kutlu kişilerdir nebiler ve rasuller. Nebi haber getiren, rasul ise elçilik yapan anlamına gelmektedir. Bu özel göreve seçilenlerin yaptığı, Yüce Yaratıcı'nın haber verilmesi gereken buyruklarını insanlığa elçilik yoluyla iletmek, onlara ilahi vahyi bildirmek ve ulaştırmaktır. Sadece seçilmiş insanların yüklenebileceği bu zor görevi üstlenenler için dilimizde genellikle Farsça kökenli peygamber kelimesi kullanılır ki bu da nebi gibi haber getiren demektir. Peygamberlik Rabbimizden hidayet getiren bir hediye, karşılığı verilemeyen ve bedeli ölçülemeyen bir ihsandır. Her ümmete bir peygamber, rasul gönderilmiş ve her millet için mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Ancak Kur'an peygamberlerden bir kısmını anlatmış, bir kısmını ise anlatmamıştır. Kur'an'da geçen peygamberler bahsedilmeyenlere oranla hayli azdır. Ebu Zer el-Gıfari'nin sorduğu bir soruya cevap olarak Allah'ın elçisi 315'i Rasul, 124 bin Nebi'nin gönderildiğini bildirmiştir. Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyüp, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Kur'an'da adları geçtiği halde Lokman, Üzeyir ve Zülkarneyn'in ise peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin peygamberler arasında fark gözetmediklerini bildirerek, gönderiliş sebepleri, görevleri ve getirdikleri ilahi bildiri açısından peygamberlerin aynı noktada buluştuğuna işaret etmiştir. Diğer taraftan bazı peygamberleri bazısına üstün kıldığını ifade buyurarak, o peygamberlerin bir kısmını diğerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir buyurulmaktadır. Ayrıca, o halde Resulüm, sen de ulul azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabret ayeti kerimesinde, peygamberlerden bazıları ulul azm yani yüksek azim ve sebat sahibi olarak nitelendirilmiştir. İslam alimleri bu ayette bahsedilen ulul azm peygamberlerin Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylemişlerdir. Buna delil olarak da Allah'ın bu peygamberlerden sağlam bir söz aldığını ifade ettiği ve adı geçen bu peygamberlere din olarak gönderdiğini, Hazreti Peygamber'in ümmetine de din kıldığını

belirttiği ayetleri göstermişlerdir. Buna göre bu peygamberler kendilerine müstakil şeriat verilen ve şeriatlerini tebliğ ederken diğer peygamberlere göre daha fazla sıkıntıya katlanan ve sıkıntılara karşı kararlı ve azimli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinden dolayı bu sıfatla anılmışlardır. Peygamberlik, Allah'la beşer arasındaki iletişimi temin etmesi bakımından çok ayrıcalıklı ve üstün ilahi bir görevdir. Yüce Yaratıcı'nın muradını insanlara doğrudan değil de kulları arasından özel olarak seçtiği elçileri aracılığıyla iletmesi peygamberliğin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen peygamberler, beşeriyetin başlangıcından itibaren devam ede gelen kadim geleneğin temsilcileri oldukları için aslında tek müşterek bir dini yani İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Nerede ve ne zaman gönderilirlerse gönderilsinler, bütün peygamberlerin tebliği aynı olmuştur. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Yine peygamberler bu tebliğe uymaları dışında insanlardan herhangi bir karşılık da beklememişlerdir. Allah'ın kullarına bir ikramı olan peygamberliğin en belirgin özelliklerinden biridir süreklilik. Nitekim Kur'an'da, "Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık." buyrulur. Yine ayetlerde Cenab-ı Allah'ın peygamberleriyle bu konuda yaptığı sözleşmeye vurgu yapılır. Hani Allah peygamberlerden, "Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almıştı. "Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?" dediğinde "kabul ettik" cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Allah, "O halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim" buyurmuştu. Cenab-ı Hak, Risalet zincirinin son halkası olan alemlerin efendisinden de doğru yola ilettiği diğer peygamberlerin yoluna uymasını, kendilerinden önce nice kavimlerin gelip geçtiği Rahman'ı inkar eden kavme aynı bildiriyi iletmesini istemişti. "De ki, o benim Rabbimdir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır." Bu süreklilik, peygamberlerin birbirlerini tasdik edip doğrulamalarında ve getirdikleri inanç esaslarında açıkça görülür. Kavimleri için birer uyarıcı olan peygamberler, onları Allah'a ibadet etmeye, ona karşı gelmekten sakınmaya ve kendilerine itaate çağırmışlardır. Ancak bu davet ve tebliğ görevi sanıldığından çok daha meşakkatlidir. Her ne kadar kendilerine inananlar eksik olmamışsa da insanların çoğu onun davetine icabet etmemişlerdir. Dolayısıyla peygamberlerin hayatları bir taraftan da o toplumların ileri gelenleriyle mücadele içinde geçmiştir. Hakk'a davet edilen halklarsa genellikle bu davete duyarsız kalmışlardır. Örneğin Nuh aleyhisselam Allah'ın davetini kendi toplumuna gece gündüz anlatmış, bazen haykırarak, bazen açıktan açığa, bazen de gizli konuşarak sürekli tebliğde bulunmuştu. Ancak onun bunca çabasına karşılık onlar parmaklarını kulaklarına tıkamışlar, kibirlenip ayak diremişlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir. Efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i kibriyanın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardur bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nâbî
2: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi

Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et." demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.''

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçti.

0: geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız?
2: Keşke savaşa hazırlansaydık.
4: Allah'ım sana şükürler olsun.
5: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
4: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
5: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
6: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer devirmeye başladı. Hübel, Mena, Lah, Uzza ve diğerleri. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı.
0: 140. Bölüm.
6: Mekke fethedilmişti. İnkarcıların bazıları harem civarına toplanmış ne olacağını gözlerken, bazıları canını kurtarma derdindeydi. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in kardeşi Haris bin Hişam'dı. İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini öğrendiğinde, arkadaşı Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine sığındılar.
7: Kim o?
1: Ben Haris bin Hişam. Yanımdaki de Abdullah bin Ebu Rebiya.
7: Hayırdır Hişam? Ne işin var senin burada?
1: İçeride konuşabilir miyiz?
7: Tabii, buyurun.
1: Sağ ol.
7: Neler oluyor Haris?
1: Muhammed şehri istila etti. Hakkımızda ölüm emri çıkarmış. Aklıma sığınabileceğim bir tek sen geldin. Sen onun amcasının kızısın. Sen bizi himaye edersen canımıza kıymaz. Akrabalarına bu kadar iyiliği çok görmezsin herhalde.
7: Sakin ol. Muhammed size zarar vermez.
1: Ben bugüne kadar onun en amansız düşmanıydım. Abim de öyle. Şimdi bana nasıl muamele etmesini bekliyorsun?
7: O çok merhametlidir. Sizi cezalandırmayacağını düşünüyorum. Üstelik senin insani özelliklerini hep takdir etmiştir. Sen inadın dışında iyi bir adamsın. Dürüst ve cömertsin.
1: İnadın mı?
7: Evet. Muhammed'i yıllardır tanıyorsun. Onun yalancı olmadığını anlamış olman gerekir.
1: Neyse, sen bizi imayene alıyor musun? Almıyorsan başka bir çözüm bulmam gerek.
7: Alıyorum. Endişelenme. İçerideki odaya geçin ve oradan çıkmayın. Benim evimde size hiçbir şey olmaz.
1: Bu iyiliğini unutmayacağım. Kim geldi?
7: Öğreniriz şimdi. Kim o?
8: Abla, ben Ali.
1: Kesin bizi almaya geldi.
7: Bir şey olmayacak, sakin ol.
8: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
7: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
8: Ama abla...
7: Ben onları himayeme aldım.
8: Bunu nasıl yaparsın?
7: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemde. Sok kılıcını kınına. Bu yaptığını Resulullah'a bildireceğim. Benim himayemde olan insanların üzerine yürümek neymiş onu anlatırsın.
6: Ümmü Hani dediği gibi peygamberimize kardeşi Ali'nin yaptıklarından şikayet edince peygamberimiz, bu Ali'ye yakışmamış. Senin himaye ettiğini biz de himaye ederiz. Senin eman verdiğine biz de eman veririz dedi. Müzik. Ümmü Hani geri dönerek durumu anlatmaya başladı.
7: Resulullah size eman verdi.
1: Bana da mı?
7: İkinize de.
1: Ama Ali benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
7: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
1: Oğlan abi sen aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
7: Evet.
1: Beni bağışladı mı?
7: Evet.
1: Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben yıllardır ona ve onun arkadaşlarına kan kusturdum. Bedir'de, Uhud'da üzerlerine yürüdüm. En yakınlarını öldürdüm.
7: Peygamberimiz çok merhametlidir.
1: Bu sıradan bir insanın gösterebileceği bir merhamet değil ama. İnsan kin tutan bir varlıktır. Düşmanlarına bu kadar kolay merhamet göstermez. Nasıl oluyor da beni bağışlayabiliyor?
7: Çünkü o sıradan bir insan değil Hişam. O bir peygamber. Allah'ın seçilmiş kulu.
1: Şu hareketlerinden sonra ben de buna inanabilirim. Muhammed'e bir özür borçluyum. Sana da şükran. Teşekkür ederim Ümmü Hani. Beni ortada bırakmadın. Sen de efendinde bana merhametli davrandınız.
6: Haris bin Hişam bunun ardından Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Kalbinde yeni kıvılcımlanan bu duyguyu konuşmak, şüphelerinden tamamen arınmak istiyordu. Gittiğinde Mekke eşrafından birkaç kişiyi Ebu Süfyan'ın etrafında Hazreti Muhammed'in Kabe'ye girişini seyrederken buldu.
1: Demek Kabe'ye girdiler.
3: Evet, geldiler ve şehrimizi istila ettiler. Babam ne kadar şanslı bir adammış ki bugünleri görmedi.
1: Burası onların da yurdu. Zamanında biz onları buradan sürdük.
3: Bütün putlarımızı yıktı. Kabe'nin içindeki tüm kutsal eşyaları fırlatıp attı. Bugün matem günü. Bugün Mekke'nin en kötü günü.
1: Belki de doğru söylüyordur.
3: Vah başımıza gelenler. Haremin dokunulmazlığı ortadan kalktı. Bütün şerefimiz çiğnendi. Kabe'nin üzerine çıkmak bu kara köleye mi kalacaktı? Bu günleri de mi görecektik?
8: O adam kim?
3: Bilal bin Rebah.
8: Ebu Bekir'in azat ettiği köle mi?
3: Ta kendisi.
1: Allah bunun olmasını istemeseydi mutlaka bu durumu değiştirirdi. Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
9: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
1: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
9: Başka ne olabilir ki? Hangi insana Allah bu kadar yardım eder? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir. Aklımızdan geçenleri bile biliyor.
6: Haris bin Hişam bir müddet sonra peygamberimizin yanına giderek onu selamladığında, peygamberimiz onu memnuniyetle karşıladı. Onun bu samimi yaklaşımı Haris'i daha da etkilemişti.
1: Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum.
6: Peygamberimiz ona, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Senin gibiler İslam'a karşı ilgisiz kalmamalı dedi.
1: Vallahi İslam gibisine ilgisiz kalındığını görmedim.
6: Peygamberimiz Kabe'den çıkınca etrafında korkuyla ne diyeceğini bekleyen insanlara hitaben şöyle dedi. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur. Haberiniz olsun, mal veya kandan, cahiliye devrinde anılıp zikredilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe hizmeti bunun dışındadır. Ey Kureyş cemaati! Allah size cahiliye gururunu, babalarınız ve soylarınızla büyüklenmeyi yasaklamıştır. Bütün insanlar Adem'dendir. Onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu anlamdaki ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah her halinizi bilir, o her şeyden haberdardır. Resulullah Mescid-i Haram'ın avlusunu dolduran geniş kalabalığı manalı bir bakışla süzdükten sonra Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sordu.
10: Biz seni tanıyoruz. Sen akraba haklarını gözetir, mazluma yardım eder, hatalarına pişman olanları bağışlarsın. Bundan dolayı bize merhametle muamele edeceğini düşünüyor, iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın diyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
6: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz.
11: Bizi affettiğini mi söyledi?
12: Evet, serbestmişiz.
13: Hepimizi kılıçtan geçirecek diye korkuyordum.
12: Hak etmedik de değil hani.
14: Biz ona inananları dinlerinden döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kimisi bizim yaptığımız işkencelerin altında öldü. Kimisi boykot ettiğimiz yıllarda açlık ve susuzluktan ruhunu teslim etti. Sonra evlerini barklarını bırakıp buradan gitmek zorunda kaldılar. Biz onların kalan mallarını satarak kendi mülkümüzü genişlettik. Sonra o mallarla ona karşı ordular hazırladık. Orada da bir sürü arkadaşını öldürdük. Şimdi bizi affettiğini mi söylüyor? Olacak iş değil.
15: Ne kadar da âli cenap bir davranış bu. Bana söyler misiniz? Hangimiz onun bu durumunda olsak karşımızdakini affederdik?
16: Ben affedemezdim. Yıllar evvel şurada namaz kılarken sırtına yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını yığmıştık. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüş, türlü hakaretlerle onu taciz etmişti. Biz de olan bitene gülüyorduk. Şimdi muzaffer bir ordu komutanı var karşımızda. İstediğini yapmaya muktedirken bizi affetmeyi seçiyor. Bunu aklım almıyor. Sıradan bir insan bu kadar bağışlayıcı olamaz.
13: Senin büyüklüğünü kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadın bize Muhammed. Önünde saygıyla eğileceğiz ve liderliğini kabul edeceğiz. Keşke namusumuzla savaşsaydık ama Mekke'nin kaderine bu yazılmış. İtiraz dahi edemeden teslim olmak.
12: Medet umduğumuz onca putu harap ettin. Dinimizi ayaklar altına aldın. Artık atalarımızın geleneklerini yaşatamayacağız. Bizi çiğneyip çiğneyip tükürdün. Kureyş'i bitirdin.
15: Artık bir karar vermek zorundasınız. Muhammed sizden bağlılık göstermenizi bekliyor. İtiraz eden varsa şimdi öne çıksın. Değilse ebediyen bu hakkını kaybetmiş olacak.
14: Haklısın. Onun merhametinin sınırlarını zorlamamak lazım. Eğer affedildiyseniz onun buradaki hakimiyetini kabullenmeniz gerekiyor.
6: Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Kureyş dışındaki Arap kabileleri de Mekke fethedilince İslam'a girmeye başladılar. Resulullah konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine bağlılık yeminlerini kabul etti. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Ayetini okudu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermezdi.

etmez yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak

0: Cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebubekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz," dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum," diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebubekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz," dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil,

bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi, etrafına rahatsızlık veren biri olmakla, komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi, kimseye eziyet vermemeye ilaveten, komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif

çılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebul Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: küçük bir akvaryumum var. İçinde böyle renkli balıklar olan. Oturur seyrederim zaman zaman. Hayret ederim nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar diye. Yüzerken hiç çaba harcamıyorlarmış gibi görünür. Belli ki suyun içinde olmak onlar için yorucu değil. Boğulmak gibi bir dertleri yok. Bir balık suda boğulmaz. Aynı şekilde bir penguen kutuplarda soğuktan donmaz ve bir deve de çölde sıcaktan baygınlık geçirmez. Peki bir balık sudan çıkarılsa ve havaya bırakılsa ne olur? Ya da bir penguen çöle bırakılsa ya da bir deve buzullara? Ne olacağı belli. Balık uçamaz, penguen çölde yaşayamaz ve bir deve buzullarda hayatta kalamaz. İnsan da böyledir işte. Ait olmadığı yerde nefes alamaz. Boğulur gibi olur. İnsanın en çok zorlandığı şeylerden biri de kendini olduğu yere ait hissetmeme durumu sanırım. Olmaman gereken yerde olduğunu fark ettiğinde ya da olman gereken yerde olmadığını düşündüğünde gelen bir bunalma hissi vardır. Bu duyguyu yaşadığımda gerçekten boğulur gibi olurum. Kendimi bir mekana ait hissetmediğimde etraftaki her şey bana o kadar yabancı gelir ki sanki dünyaya gökten aniden düşmüş gibi olurum. Etrafımdaki en bilindik nesneleri bile ilk defa görüyormuşum ve onların ne olduğunu bilmiyormuşum gibi gelir bana. Sanki etrafımdaki her şey ve herkes de bana bir yabancıymışım, tanımlanamayan bir cisimmişim gibi bakıyor diye düşünüyorum. O an zamandan da koptuğumu fark ederim. İnsan bulunduğu mekanla bir bağ kuramayınca zamandan da soyutlanıyor. Sanki bütün fizik kuralları birden yok oluyor ve her şey boşlukta öylesine uçuşuyor. Aynı hissi akışkanlar mekaniği derslerinde yaşadım bir de. Matematiksel soyutlamalar, diferansiyel denklemler benim için hiç sorun değildi. Ama akışkan simülasyonlarındaki deneysel gereklilik sürecinde ve rüzgar tüneli testlerinde her şey etrafımda uçuşuyor gibi oldu. Ben laboratuvara, laboratuvardaki tüm araç gereçler bana yabancı hale geldi. Aklımda züccaciye dükkanına girmiş fil görüntüsü belirdi. Neye dokunsam kırılacak, nereye adım atsam yıkılacakmış gibi hissettim. Üstelik uzun zamandır bu tür deneylere katılma hayali kuruyordum. Hani bir şeye aşırı dikkat ettiğinizde mutlaka ters giden bir şeyler olur ya, o durum işte. Uzun zaman bu hisle boğuştum. Bunu aşamayacağım bir sorun olarak düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Laboratuvar ve deney süreçlerini aştım çok şükür. Bir problem yaşamıyorum artık bu tür çalışmalarda. Hatta çok eğleniyorum. Doğrudan sonucu görmek bana daha çok çalışma motivasyonu sağlıyor. Bu durum merak ve hayranlıkla beklediğin bir şeyle karşılaştığında yaşanan bir süreçmiş, onu öğrendim. Ama bu ait hissetmeme durumu tamamen ortadan kalkmadı ve ben bunu bir sorun olarak görmüyorum artık. Bu benim kişiliğimin bir parçası. Hatta ruhumun bana uygun olmayan şeyi reddeden bir parçası. Hala kendimi birçok yere ve birçok şeye ait hissetmiyorum. Popüler kültürün dayattığı, git dediği, gör dediği, buna inanmalısın, bunu savunmalısın, bunu yemeli, içmeli, böyle gülmeli, böyle gezmeli, böyle giyinmelisin dediği ne varsa tam da o dayatılan şeye aidiyet hissim kayboluyor. Sonra bu tür durumlarda, yani kendimi ait hissetmediğim yer ve zamanlarda kafamda başka bir şeyler belirdi. Sanki böyle ruhum bedenimi kucaklayıp beni başka yerlere götürüyormuş gibi hissettim. Nereye götürmek istediğini fark edince gerçekten mutluluktan ağlayacak gibi oldum. Ben pop kültürün dayattığı, sosyal medyanın köpürttüğü ne varsa ondan kaçıyor ve kaçtığımda da mesafeleri aşan bir yolculuk yapıyordum. Farklı mekanlara ve farklı zamanlara gittiğim yolculuklar. Kimi zaman Mescid-i Aksa'nın kırık taşlı bir köşesine, kimi zaman Mescid-i Nebevi'ye, Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yerin arka hizasındaki bir köşeye, kimi zaman da Kabe'yi uzaktan da olsa gören tek seccadelik bir yere sığınıyordum. Ve orada zaman yolculuğumun keyfini çıkarıyordum. Kudüs'te Miracı hayal ediyor, Medine'de Peygamberimizin kabrinin arkasında ona kendimi yakın hissediyor ve Mekke'de tüm o kargaşa içinde Hira mağarasında tefekkür eden peygamberimin halini düşünüyordum. Bundan asırlar önceki sokaklarda geziniyordum. Benim bu zihinsel zaman yolculuğuma Peygamber Efendimizin bir sözü sebep olmuştu. Ankara'da ders çalışmak için gittiğim bir kütüphane var. Çok severim orayı. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altında. Saatlerce ders çalışabilirim orada. Vakit gelince de camiye namaz kılmaya çıkarım. Mimari estetiği çok hoşuma gider. Muazzam bir ferahlık hissi verir. Alışkın olduğumuzun dışında avizesiz bir tavanı vardır. Avizelerin camilere çok yakıştığını düşünürüm bu arada. Öyledir de ışıkların avizelerin elmas camlarından türlü türlü renklerde süzülerek halılara dökülmesi bana çok güzel görünür. Ama Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tavan avizesizdir. Ve öyle güzel işlenmiştir ki baktıkça tavandaki o kocaman vav harfleri etrafınızda dönmeye başlar. Bana sanki göğe yükseliyormuşum hissi yaşatır. Eğer bir gün giderseniz mutlaka tavanını seyretmek için kendinize vakit ayırın derim. Bir gün o camide cuma vaktinde imam hutbede Peygamber Efendimizin bir hadisini o anı yaşıyormuş gibi anlatmıştım. Anlattığı olay ve hadis bana mekan ve zamanın bir mesafe olamayacağını düşündürdüm. Peygamber Efendimizin bizden kardeşlerim diye bahsederken bizi nasıl tanıyacağını soran arkadaşlarına bedenimizdeki abdest izlerinden tanıyacağını söylüyor ve bizi nerede ve nasıl bekleyeceğini anlatıyordum. Bu benim abdest ve namazla olan sıkı bağıma sağlam bir örgü daha ekledi. Onun zamanı aşan bakışı benim için de zaman ve mekan engellerini kaldırmış oldum. Geçmiş zamana yaptığım zihin yolculukları artık gelecek zamana dair verilmiş bir müjdenin hayaliyle yeniden şekillendi. Rota yeniden hesaplandı. Artık bu yolculuklarım gelecek zamana doğru da olacak. İşte böyle düşünmeme neden olan asırlar önce benim peygamberim tarafından söylenen söz bu.
1: Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve "Ey müminler topluluğu, selam olsun size, biz de inşallah size katılacağız" diyerek "Kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim" buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim" buyurdu. Onlar da "Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl biliyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. "Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" "Evet, tanır" dediler. O zaman Allah Resulü, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları da parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre

radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın.

0: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu an anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberi

0: Biz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek, İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da, körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de, Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi. Sehl bin Sa'd'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. İbni Ömer'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
4: Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, ''Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım.'' deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu. ''Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yad için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şeyi olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek, la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek, la ilahe illallah diyen kimseyi,

0: Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu an, Sabite radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu an, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

yüzeyene bak. Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam

0: Adam, sonra kim dedi? Adam, sonra kim dedi? Adam, sonra kim diye sordu. Resulullah, baban buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.

Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar, ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucak

0: Ayakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış. Bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
0: İffet ve haya, imanın ve öz saygının eseri. Ebu Mesud'un naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İman 70 küsur parçadır. Haya da imandan bir parçadır. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir. Haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir. Selman'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz yüce Rabbiniz haya sahibi ve cömerttir. Kulu dua etmek için ona ellerini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da almasa da iffetli bir şekilde istesin. İmran bin Husayn'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah yoksul olmasına rağmen iffetli, çoluk çocuk sahibi mümin kulunu sever. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle derdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik dilerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
2: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp

0: Bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim" dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler" şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz.

bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor,

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder.

Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.
0: An ibn Abbas radıyallahu anhuma an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Müezzinlerin Efendisi Bilal-i Habeşi. İslam davetinin ilk günleriydi. Mekkeli müşrikler, günden güne büyüyen ve mazlumlar için bir çıkış yolu olan hak dinin önünü almak üzere Darü'n-Nedve'de toplantı üzerine toplantı yapıyorlardı. Yine bir gün Kureyş'in ileri gelenleri burada buluşup iman edenlere karşı ne gibi tedbirler alacaklarını konuşuyorlardı. Toplantı esnasında birisi Ümeyye bin Halef isimli müşriğin yanına gelerek, "Hani senin çok sevdiğin kölen var ya, işte o Muhammed'in dinine girdi. Bazen geceleri, bazen de öğle sıcağında onun yanına gidiyor," diyerek Ümeyye'nin imanla şereflenmiş olan kölesini şikayet etti. Ümeyye haberi teyit etmek üzere orada ufak çaplı bir araştırma yaptı. Duydukları doğruydu. En sevdiği ve güvendiği kölesi İslam'ı kabul etmişti. Nasıl olur da bir köle sahibinden izinsiz atalarının dininden vazgeçebilirdi? Ümeyye bulunduğu meclisi kızgın bir şekilde terk ederek doğruca evine gitti. Efendisinin yüzünün öfkeden kıpkırmızı kesildiğini gören ve meseleyi anlayan mümin köle için artık gizlenecek bir şey kalmamıştı. Hiddetinden deliye dönen ve ağzından köpükler saçan Ümeyye'nin, "Duyduklarım doğru mu? Gecenin karanlığında ve gündüzün öğle vakitlerinde Muhammed'in yanına mı gidiyorsun? Sen de mi onun dinine girdin, yoksa bana cevap ver. Kureyş'in dinini bırakıp Lat ve Uzza'yı inkar mı ettin?" sorusuna, "Anlaşılan hakkımda bazı bilgiler sana ulaşmış. Evet, Müslüman oldum. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği her şeyi kabul ettim ve ona inandım. Bundan böyle herkes benim mümin olduğumu bilsin," şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Ümeyye, "Nankörlük etme, sen böyle değildin. Ne oldu sana? Sen parmaklarımdan daha itaatkardın bana. Baksana, sana en lezzetli yiyecekler yediriyor, en güzel ve en pahalı elbiseleri giydiriyorum. Bugün bana isyan ettin. Aslında buna şaşırmamak gerek. Zira sen köle oğlu kölesin," deyince, "Evet, ben senin kölenim, esirinim, hizmetçinim. Ben bunları inkar edecek de değilim. Ancak şunu bil ki, sen de benim aklımın, inancımın, imanımın efendisi değilsin. Ben gece karanlığında veya gündüzün öğle sıcağında Muhammed'in yanına gittim ve yine giderim," sözüyle başına neler geleceğini bile bile Müslümanlığını sahibine haykırdı. Artık bu siyahi köle için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu itiraftan sonra zor ve meşakkatli günler, zulüm dolu zamanlar kendisini bekliyordu. Himaye eden kimsesi bulunmadığından diğer müşriklerden de işkence görmesi kaçınılmazdı. Kureyş'in de kışkırtmasıyla her gün sahibi başta olmak üzere bazı müşrikler, derileri kavlatan Mekke'nin öğle sıcağında, bazen kızgın kumlara, bazen sıcaktan kor haline gelmiş taşlara sırt üstü yatırıp göğsüne ağır kayalar koyarak bu sabır timsali köleden Müslümanlığı terk etmesini ve "Muhammed'e küfret, Lat ve Uzza'ya iman et, yoksa onlara iman edinceye kadar böyle kalacaksın," diyerek ilahi zannettikleri putlara tapmasını istiyorlardı. Ancak onun her defasında "Dilim onları söylemeyi beceremiyor," demesi üzerine bütün çileden çıkan, merhametten nasibini almamış müşrikler her geçen gün işkencenin dozunu daha da artırıp bu mazlumun acı dolu inlemelerini kayıtsızca izliyorlardı. Kureyş zamanla bu siyahi kölenin iniltilerine aşina olmuş, duyarsızlaşmıştı. Simsiyah bedeninde ardı kesilmeden patlayan her kırbaç sesi Mekke'nin diğer mahallelerinden duyuluyordu. Kureyşli müşrikler onu bitap ve halsiz düşürdükten sonra boynuna bir ip takarak olup bitenden habersiz ücretle tuttukları Mekkeli çocuklara teslim ediyorlar. Çocuklar da oyun oynadıklarını zannederek onu Mekke sokaklarında gezdiriyorlardı. Ancak imanının hazını iliklerine kadar hissetmiş olan bu vakur kölenin kendisiyle böylesine alay edilmesine rağmen dilinden sadece "Allah birdir" anlamındaki ehad kelimesi dökülüyordu. Gördüğü türlü işkence ve zulme ehad diyerek tavizsiz bir duruş sergileyen sabır timsali bu siyahi kölenin adı
Bilal bin Rebah'tı. Bi'setten 30 yıl önce doğan ve Habeşi lakabıyla şöhret bulan Bilal, Arabistan'ın batısında yer alan Serat'ta veya Mekke'de Habeşli bir köle olarak doğdu. O, annesi Hammame'ye nispet edilerek Bilal bin Hammame olarak da anılmıştır. Efendisi Müslüman olmadan önce Bilal'e diğer kölelerden farklı davranır, ona hür statüsündeymiş gibi muamelede bulunurdu. Bilal'in dürüstlüğü ve ticarete yatkınlığı, sahibi Ümeyye'nin mallarını satmak üzere onun temsilcisi sıfatıyla ticaret kervanlarına katılmasına neden olmuş, bu sayede Bilal her seferinde bol kazançla dönmüştü. Ayrıca Bilal'in tatlı nameleri, bu yolculuklar sırasında yürüyecek takati kalmayan develeri dahi harekete geçirirdi. Onun hoş sesiyle coşan develeri artık kimse tutamazdı. Ümeyye sesinin çok güzel olması nedeniyle Bilal'i düğün ve şenliklere götürürdü. Böylece Bilal zamanla şenlik ve şölenlerin aranan ismi olmuştu. Güzel ve etkileyici sedası herkes tarafından takdir edilir, terennüm ettiği şarkılar bitmesin istenirdi. Peygamber Efendimizin Habeşli Müslümanların ilki olarak tavsif ettiği Bilal-i Habeşi, İslam'ı kabul etmenin bedelinin çok ağır olduğu Mekke'de iman ettiğini açıkça söyleyen ilk 7 kişiden biridir. Bu bağlamda Resulullah, ilk Müslüman olanlar 4'tür. Ben Arapların ilk Müslüman olanıyım. Süheyb Rumların, Selman İranlıların, Bilal de Habeşlilerin ilk Müslüman olanıdır buyurmuştur. Allah Resulü Mekke'de Bilal'in çektiği işkenceleri görüp çok üzüldüğünü söyleyince, Hazreti Ebu Bekir, Şam'a beraber gittikleri bir ticaret kervanında tanışıp dostluk kurduğu Bilal'i, sahibinin zulmünden kurtarmaya karar verdi. Müslüman olmayan ve gücü kuvveti yerinde siyahi bir köleyi, Bilal karşılığında sahibi Ümeyye bin Halef'e vererek bu zorbanın elinden onu kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu. Bazı rivayetlere göre ise Hazreti Ebu Bekir, Bilal'i 7 ukiye karşılığında satın alıp azat etti. Alışverişin ardından kahkahalara boğulan Ümeyye, "Kandırdım Ebu Kuhafe'nin oğlu, 2 ukiye etmeyen Bilal'i 7 ukiyeye sattım" deyince, Hazreti Ebu Bekir şu ifadelerde bulundu: "Vallahi bu köle için bütün malımı isteseydin yine verirdim." Sonra sırtından elbisesini çıkararak Bilal'e giydirdi. Onun üstündeki tozu toprağa temizledi. Sonra da elinden tutup, "Ey Kureyşliler, şahit olun, bu köleyi Allah için azat ettim" dedi. Bu münasebetle Bilal, Hazreti Ebu Bekir tarafından satın alınıp azat edildiği için kaynaklarda Ebu Bekir'in Mevlası olarak da anılmıştır. Bilal'in kurtulduğunu öğrenen Hazreti Peygamber, ellerini semaya kaldırarak yaptığı bu güzel infaktan dolayı Hazreti Ebu Bekir için dua etti. Hazreti Ömer de bu olaya istinaden zaman zaman "Ebu Bekir bizim Efendimizdir. O diğer Efendimizi, Bilal'i özgürlüğüne kavuşturmuştur" ifadesini dile getirmiştir. Bilal azat edildiği andan itibaren hep Resul-i Ekrem'le birlikteydi. Kapıları Müslümanlara açıldığında Medine'ye ilk hicret edenlerden oldu. Ancak günden güne artan Mekke hasreti Bilal'i hasta edip yatağa düşürdüğünde ona Mekke'ye dair şiirler söyletmişti. Bundan haberdar olan Resulullah, "Allah'ım, bize Mekke'yi nasıl sevdirdiysen Medine'yi de öyle sevdir. Havasını sıhhatli kıl" duasında bulunarak Bilal başta olmak üzere muhacirleri teskin etmişti. Öyle ki muhacirler Medine'yi zamanla Mekke'den daha fazla sevdiler. Allah Resulü, kederini ve üzüntüsünü kendisiyle paylaşan Bilal'e farklı bir muhabbet besler, özel ihtimam gösterirdi. Bilal de Peygamber Efendimiz'i çok sever, onun "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" ifadesinden ziyadesiyle memnun olurdu. Bilal sadece namaz vakitlerinde değil, Resulullah bunaldığında gönle huzur vermesi için veya gittiği bir yerden Hazreti Peygamber'in döndüğünü ilan etmek üzere ezan okurdu. Namaz için ezanı okuduktan sonra Allah Resulü'nün odasına doğru eğilip "Es-salat ya Resulallah" demek suretiyle onu imamete davet eder ve mescide giderdi. Peygamber Efendimiz hane-i saadetten çıktığında ise kâmet getirmeye başlardı.
Müslümanlarca önemli addedilen üç önemli mabet olan Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te ezanları ilk defa Hazreti Peygamber'in ilk müezzini olan Bilal okudu. Geceleri uykunun en tatlı demlerinde okunan, sabah ezanlarında tekrarlanan Es-salâtu hayrun minen nevm, namaz uykudan daha hayırlıdır cümlesi Bilal Habeşi'nin uygulamasıdır. Bir gün sabah vaktinin girdiğini haber vermek üzere Allah Resulü'nün kapısına geldiğinde Hazreti Peygamber'i dalgın gören Bilal, sesini biraz yükselterek ilk kez Es-salâtu hayrun minen nevm diye seslenmiştir. Bu hitap şekli Allah elçisinin hoşuna gitmiş ve ona, "Ey Bilal, bu ne güzel sözdür. Sabah ezanlarını okuduğunda bunu devamlı söyler misin?" buyurmuştur. O günden itibaren bu ifade sabah ezanlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Aslen Arap olmayan Bilal'in bir takım kelimeleri telaffuz edemediği nakledilir. Ezan ifadelerinden bazısı da bu kelimelerdendir. Bu sebeple sahabeden kimileri, "Ya Resulallah, bildiğiniz üzere Bilal Arap değil. Bu yüzden harfleri de tam çıkaramıyor. Baksanıza eşhedü diyemiyor da eshedü diyor. Görüyorsunuz ki dili ezana dönmüyor." diyerek onu Peygamber Efendimiz'e şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bilal'i bana bırakın. Biz onun eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik." buyurmak suretiyle Bilal'in okuyuşunu tasdik etmiş, o günden sonra bu hususta herhangi bir şikayet olmamıştır. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethedildiği gün Bilal'e putlardan temizlediği Kabe'nin damına çıkıp ezan okumasını buyurmuştu. Bilal, ehad dediği için daha düne kadar türlü işkence ve zulme uğradığı Mekke'de, tevhid namelerini ezan-ı Muhammedi vasıtasıyla açıktan açığa hem de en üst perdeden Mekke'ye haykırdı. Bu durumu hüzün ve öfkeyle izleyen Mekke müşrikleri, eskiden köleleri olan Bilal'in ezan okumasıyla çılgına dönmüş ve küstahça, "Allah'a şükür babam sağ değil, hiç değilse bu kepazeliği görmüyor." demişlerdi. Bilal'i Kabe üzerinde ezan okurken gören müşrikler, "Yazıklar olsun bize, şu köleler kadar bile olamadık. Onlar nerelere erdi, biz nerelerde kaldık?" diyerek hayıflandılar. Kureyşliler, hala köle olarak gördükleri Bilal gibi zayıf ve kimsesizlerin böylesine şeref kazanmalarını hazmedememişlerdi. Resulullah'ın cennet ehli olarak niteleyip müjdelediği Bilal ile Peygamber Efendimiz arasında şu diyalog geçmiştir. Resul-i Ekrem bir gün sabah namazında Bilal'e, "Ey Bilal, Müslüman olduktan sonra işlediğin en faydalı ve değerli amelin ne olduğunu bana söyler misin? Zira ben bu gece cennette önümde senin ayakkabılarının tıkırtısını işittim." müjdesini verdiğinde Bilal, "Ya Resulallah, ben gecenin veya gündüzün herhangi bir vaktinde ne zaman taharette bulunursam güzelce temizlenip abdest alırım. Bu taharet ve abdestle Allah'ın benim için takdir ettiği kadar namaz kılarım. Müslüman olduktan sonra bu hareketimden daha üstün ve yararlı bir amelim olmadı." ifadesinde bulunmuştur. Allah Resulü'nün müezzinlerin seyyidi, efendisi olarak tavsif ettiği ve "Bilal ne kadar hoş bir adamdır" demek suretiyle sitayişle bahsettiği Bilal, alçak gönüllü olmasıyla da temayüz etmiştir. Hazreti Peygamber'in Bilal'i çok sevdiğini, zaman zaman onun koluna girip beraberce yürüdüklerini görenler, Peygamber müezzinine gelip de ne kadar kıymetli ve talihli biri olduğunu söylediklerinde Bilal, başını önüne düşürüp gözyaşlarıyla, kendisini tevazuyla şöyle tanımlamıştır: "Ben sadece bir Habeşliyim. Daha düne kadar da bir köleydim." Bilal, Resul-i Ekrem vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı. Onun abdest suyunu tutar, sütre olarak kullandığı harbeyi mızrağa taşır, savaşlarda özellikle geceleri korumalığını yapar, gündüzleri ise gölgelenmesini sağlar, yemeğini hazırlar, talimatlarını halka duyurur, onun emriyle bazı ödemeler yapar, ganimetleri dağıtır, Medine dışından gelen heyetler

ve ağırlar ve kadın esirleri muhafaza ederdi. Ayrıca Allah Resulü'nden 44 hadisi şerif rivayet etmiştir. Müezzinlerin piri Bilal, Peygamber Mescidinde aralıksız 10 yıl boyunca Hazreti Peygamber'in yanı başında onun öğrettiği şekilde ve emriyle ezan-ı Muhammedi'yi tüm Medine'ye duyurdu. Bilal'in yanık sedasıyla okuduğu ezanlarla müminler namaza çağrıldı. Bilal, şehrin semalarında yankılanan her ezanı için Resulullah'la ayrı hatıra biriktirdi. Bu sebepten olmalı ki Allah Resulü'nün ahirete irtihalinden sonra bir daha ezan okuyamadı. Hatta Medine'de kalmaya tahammül edemedi. Şehrin taşı toprağı ona hep Peygamber Efendimiz'i hatırlattı. Beraber dolaştıkları Peygamber şehrinin sokakları, hasretiyle yandığı Resulullahsız ona dar geldi. Bilindiği üzere Allah Resulü'nün vefatı öncesinde yaşadığı rahatsızlığı esnasında sahabeye namazları Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bu süreçte ezanları zorlana zorlana, hüzünle ve buruk bir şekilde de olsa yine Bilal okumuştu. Resulullah'ın henüz hayatta oluşu, Bilal'e okuduğu ezan için güç bulabilmesine imkan veriyordu. Hüzün bulutları Medine üzerine çökmüş, Peygamber Efendimiz vefat etmişti. Namaz vakti yaklaşmıştı. Gözler, ezan okuyacak dermanı bulunmayan Bilal'in üstündeydi. Sahabenin şiddetli ısrarı neticesinde Peygamber müezzini ezan okumak üzere bitkin bir şekilde mahfele yürüdü. Zor da olsa öğle ezanını okumaya başladı. Ancak "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" dediğinde sözler boğazına düğümlendi, hıçkırıklara boğuldu. Ezanı gözyaşları eşliğinde zor tamamlayabildi. Resulullah'ın "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" buyurarak ondan ezan okumasını istediği, Bilal'in de sürekli sevinçle koşa koşa ezan okuduğu dönem kapanmıştı artık. Medineliler Bilal'in ağladığına şahit olunca gözyaşlarını tutamadılar. Allah Resulü'nün defin işlemleri gerçekleştikten sonra Hazreti Ebubekir Bilal'den ezan okumasını istediğinde aralarında şu diyalog geçmiştir. "Ey Ebubekir, eğer beni yanından ayrılmayayım diye azat ettiysen senin emrini kabul etmekten başka çarem yoktur. Buna hakkın var. Ancak beni Allah rızası için azat ettiysen, o zaman kim için azat etmişsen beni ona bırak." Hazreti Ebubekir, "Ey Bilal, seni sadece Allah için azat ettim." Bilal, "Öyleyse ben de Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimseye müezzinlik etmem." Hazreti Ebubekir bu konuşmanın üzerine Bilal'e, "Bu senin bileceğin iştir" demek suretiyle onun tercihine saygı duymuştur. Bilal, Resul-i Ekrem'in vefatının ardından Hazreti Ebubekir'e bir gün, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, ben Resulullah'ın müminin en faziletli ameli Allah yolunda cihad etmektir" buyurduğunu işittim. "Düşman saldırısı tehlikesinin bulunduğu bir yerde ölünceye kadar nöbet tutmak istiyorum" dediğinde halife, "Sana Allah'ı hatırlatırım. Benim hatırım ve üzerindeki hakkım için bunu benden isteme. Yaşımın ilerleyip gücümün azaldığı ve ecelimin yaklaştığı şu sıralarda beni bırakıp gitme" sözleriyle yanında bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Bilal, Hazreti Ebubekir vefat edinceye kadar yanında kaldı. Anlaşılan o ki Bilal, teselliyi cihat meydanlarında aramıştı. Bilal, Hazreti Ömer'in hilafetinde aldığı izinle yerine müezzin olarak tavsiye ettiği Mescid-i Kuba'nın müezzini Sa'd bin Aiz'i bırakarak Şam'a gitti ve oraya yerleşti. Hazreti Ömer'in Şam'a geldiği bir gün, Müslümanların halifeden Bilal'in ezan okumasını talep etmeleri üzerine Hazreti Ömer'in ricasıyla Bilal onu kırmayıp ezan okudu. Allah Resulü'nün adını andığında öyle bir ağladı ki, kaynaklar o zamana kadar Bilal'in böyle gözyaşı döktüğünün görülmediğini nakleder.

Bilal Şam'dayken bir gece Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördü. Hasretini derinden hissettiği Resul-i Ekrem'in "Beni ziyaret etmeyecek misin ey Bilal?" sitemiyle uykusundan uyandı. Derhal Medine'ye gitmek üzere yola koyuldu. Medine'ye vardığında doğruca Allah Resulü'nün kabrini ziyaret etti. Ravza-i Mutahhara'ya yüzünü sürüp Resulullah'la geçirdiği günlerin hatırasıyla gözyaşı döktü. Peygamber Efendimiz'in sevgili torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin, Bilal'i görünce boynuna sarılıp hasret giderdiler. Allah Resulü'nün vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumayan peygamber müezzinine, "Ey Bilal, ezanına hasret kaldık" diyerek ezan okuması konusunda ısrar ettiler. Bilal ısrarlara dayanamayıp yıllar sonra bir sabah namazı vaktinde ezan-ı Muhammedi'yi okumaya başladı. Peygamber mescidinde Bilal'in nameleriyle yükselen ezanı duyan ashab-ı kiram yerlerinde duramadı. Hepsi Medine sokaklarına dökülmüştü. Heyecanlanan Medineliler bir an Allah Resulü'nün tekrar aralarına döndüğünü zannettiler. Sanki Resulullah Bilal'e ezan okutmuştu. Kadın, erkek, çocuk kim varsa hepsi evlerinden mescide doğru koştu. Medine sokakları adeta insan seline dönüştü. O gün Medineliler, Peygamber Efendimizin aralarında yaşadığı günlerden bir gün yaşamış gibiydiler. Hazreti Peygamberi ve onun yaşadığı zamanları hatırlatan bu ezanla tüm sahabe gözyaşlarına boğuldu. Bu Bilal'in son ezanı oldu. Bilal, Medine'de Resul-i Ekrem'in kabrini ziyaret etmesinden birkaç gün sonra tekrar Şam'a dönmek üzere yola çıktı. Yolda rahatsızlandı ve evine güçlükle varabildi. Artık evinden çıkamaz olmuştu. Nefesini zor alıp vermeye başladı. Ömrünün son demlerinde Bilal'in eşi, onun hasta halini gördükçe üzüntüsünü "Eyvah, ne kadar acı" ifadesiyle dile getirmiş, Bilal ise dostlarına kavuşacağından ötürü sevinç içinde "Hayır, aksine ne mutlu bana" deyip şunu ilave etmişti: "Yarın kavuşuyorum dostlarıma, Muhammed ve arkadaşlarına." Ezan denince ilk akla gelen, tahammül edilemez işkencelere sahip olduğu kuvvetli imanıyla göğüs geren, imanın bedelini ödemede dünyaya ders veren, iman yolunda gayretin destanını yazan, Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan Bilal-i Habeşi, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Hicret'in 20. yılında 63 yaşındayken Dımaşk'ta baki aleme göçtü. Naaşı Bab-ül Sair'deki kabristana defnedildi. Cuma günleri söze Pir-i Müezzinin, Seyyid-i Müezzinin Bilal-i Habeşi diye başlayan müezzinler, hatırasına gösterdikleri saygıyla Hazreti Bilal için müezzin mahfillerinden kıyamete kadar onu hatırlatmaya devam edecekler.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
0: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.''

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
3: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmar.

0: Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince, Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi, Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona şu çarpıcı övdü verdi: "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
0: An Ebi Sa'idin رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy, nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu

0: ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe: senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
0: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن سامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
2: Hüsnü hal.

kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler.

kapılar, evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed, karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız?
2: Keşke savaşa hazırlansaydık.
3: Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kâfirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
3: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
4: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
5: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla